hadi hey. Yaylala onlardan sorulu. Hanımla giyinip kuşanıla üç eteği. Bakıştırıla kendilerine yiğitleri. Başka yere gidemezler. Oynamadan edemezler. Yorulmak nedir bilmezler. Yaylaların yörükleri.

Günaydın sevgili dinleyenler. Akdeniz'in batısından, TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar sizinleyiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın ve mikrofonda ben Hatice Aslan Arsan. Programımıza söz ve bestesi Muhlis Akarsu'ya ait bir türküyle başlıyoruz. Ah edip ağlama Zülfü Siyahım. Gürsoy Babaoğlu sizinle.

Seher Yeli, Aşık Halil Yıldız'dan alınan Manisa türküsüyle devam ediyor. Süleyman Yıldız söylüyor. Diken arasında, diken arasında bir gül açmış.

0: TRT Türkü.
1: Söz ve bestesi Davut Sülari'ye ait bir türküyle Seher Yeli devam ediyor. Necef Deryası, Haldun Karabudak sizinle.

Seher Yeri programımız Burdur'dan bir türküyle devam ediyor. Faik İnce'den alınan bu türküyü Emine Akmeş'e söylüyor. Yüksek anaylarda çalınsın sazlar.

kavak, meşe kavak, dalların döşe kavak, yer dibinde uyumuş, sen binler yaşa kavak. Bayram Aracı'dan alınan bu Ankara türküsünü Mustafa Acar'dan dinliyoruz.

0: TRT Türkü.
1: Bağcanlı'dan Ali Canlı'nın derlediği Isparta türküsünü Bircan Pullukçuoğlu söylüyor. Erik Dalı gevrek olur.

Bir Seher Yeli programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın ve spikeriniz ben Hatice Aslan Ersan. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle veda ediyoruz sizi. Kapısının önünde yeşiller pazileri.

İstanbul Havalimanı 4. ana pisti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Böylece mevcut kuzey-güney yönlü 3 piste doğu-batı yönlü bir pist daha eklendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle doğu yönündeki uçuşlarda taksi ve hava kalkış süresi kısalacağını, zamanla yakıttan tasarruf sağlanacağını vurguladı. Muhalefetin geçmişte İstanbul Havalimanı'nı hedef alan sözlerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçak inmez dedikleri havalimanı hizmete girdiğinden beri başarıdan başarıya koşuyor dedi. Rum saldırılarında 52 yıl önce şehit edilen 15 Kıbrıs Türkünün naaşı devlet töreniyle defnedildi. Murat Ağa Atlılar ve Sandallar köylerinde şehitlerin hatıralarını yaşatmak için TİKA tarafından yapılan müzenin açılışı da gerçekleştirildi. Törene katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin tarihi gerçekleri çarpıttığını söyledi. İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında aralarında ünlü isimlerin de olduğu 21 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli hakkında tutuklama talep edildi. Yenilik Partisi, Temmuz ayında kurulan yeni partinin isminin değiştirilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Yeni parti mevcut ismini koruma kararı aldı. Bu durumda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıyabilir. Yeni partinin ise isim sorunu parti adına kelime ekleyerek çözmek istediği belirtiliyor. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleşiyor. Gözaltına alınan eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, eski cezaevi savcısı ve Kozinoğlu'nun iki koğuş arkadaşı adliyeye sevk edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yıllar geçse de hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmamakta kararlıyız açıklamasında bulundu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu BDDK, İran merkezli Bank-ı Melat'ın İstanbul'daki Türkiye Merkez Şubesi'nin faaliyet izninin kaldırılmasına karar verdi. Karar resmi gazetede yayınlandı. İsrail bağlantılı kişilerin ağırlıkta olduğu uluslararası yasa dışı Forex dolandırıcılık ağı deşifre edildi. İstanbul ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 175 şüpheli yakalandı. Dolandırıcılık ağının yalnızca ofis giderleri ve maaş ödemeleri olduğu değerlendirilen işlemlerde yaklaşık 13 milyar TL'lik hacme ulaştığı belirlendi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'den konut ve iş yeri sahibi olanlara indirim müjdesi verdi. 22 Eylül ile 19 Ekim arasında borcunun tamamını peşin kapatanlara %25 indirim yapılacağını açıkladı. Hafta sonu yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi öngörülüyor. Karadeniz'de ise sağanak bekleniyor. Yarın Rize, Artvin, Giresun ve Trabzon için sarı kodlu yağış uyarısı verildi. Katil İsrail'in ateşkese rağmen Gazze şeridindeki soykırımı devam ediyor. Son saldırılarla birlikte Ekim 2023'ten bu yana katledilen Filistinli sayısı 73.820'nin üzerinde. Gazze'de hasar görmüş binalara sığınan Filistinliler çökme riski nedeniyle tedirgin. Batı Şeria'da ise işgalci zulmü son bulmuyor. İşgalciler İsrail unsurları gözetiminde Filistinli çiftçilere saldırdı, birçoğunu alıkoydu. ABD Başkanı Donald Trump savaşa ilişkin kritik bir karar aşamasında olduğunu açıkladı. Washington, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan dahil üst düzey isimlere vize verdi. İran, Hürmüz Boğazı'ndan yasa dışı geçiş yapmaya çalıştığı gerekçesiyle bir gemiyi vurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Grönland konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Anlaşma, ABD'ye Grönland'ın güvenliği ve diğer tüm ihtiyaçları üzerinde kalıcı kontrol sağlayacak. Haberleri sunduk.

0: Verilte Türkü'de sabah.
1: Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. İstanbul Radyosu stüdyolarına hoş geldiniz hepiniz. İstanbul Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz TRT Türkü'de sabah başladı efendim. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikteyiz sevgili dinleyicilerimiz. Sizleri ekip olarak sevgi, saygı, hürmetle selamlıyorum.

umduğumuz güzel, mutlu, sağlıklı, iyi bir hafta sonu diliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bugün programı sizler için Sevinç Demirkaya hazırladı. Teknik yönetmenimiz Burhan Cengiz kumanda masasında sesimizi ulaştıracak. Ellerine sağlık şimdiden bu program için, güzel program için Sevinç Demirkaya'ya ve Burhan Cengiz'e diyorum. Ve spikeriniz ben Muammer Demiröz efendim. Yaklaşık 3 saat önce birlikteyiz. Sizlere eşlik edeceğim sevgili dinleyicilerimiz. Programımızda malum 7.30 gibi yol durumunun ayrıntılarını sizlerle paylaşacağım. 8'de de hava durumunu ileteceğim. Sonrasında da sizden gelen istek, görüş, dilekleri, mesajlara zamanımız yettiğince buradan el verdiğince paylaşacağız. Sesiniz olacağız sevgili dinleyicilerimiz. Tekrar hoş geldiniz programımıza. Sizleri Aşık Mahzuni Şerif'le selamlıyoruz. Dumanlı dumanlı oy bizim eller.

birlikte Türkü'de sabah. Tokat Reşadiye türküsüyle sürüyor. Tuncer İnan'ın Ümit Tokçan'dan derlediği türküyü sanatçı kendisi söyleyecek sizler için Ümit Tokçan. Yeni çiftlik derler.

Gülcan Kaya sizlerleydi sevgili dinleyiciler. Yine Tokat Reşadiye türküsüyle sanatçı sizlerleydi. Yücel Paçmakçı'nın Mihrican Bahar'dan derlediği türküyü seslendirdi. Başındaki yazmayı sarıya mı boyadın? Şimdi programımız Gaziantep türküsüyle devam ediyor. Gaziantep'teyiz sevgili dinleyiciler. Yavuz Top'un Hasan Hüseyin'den derlediği türküyü Nahide Saygün Akkal'dan dinliyoruz. Gafil gezme şaşkın.

Evet, çok güzel bir türküyle Halit Deniz sizlerleydi. Van Erciş türküsü, Süleyman Baran'ın Baki Baran'dan derlediği türküyü söyledi. Erik Ağacı Çüt Saçağı. Saatimiz 7.30. Programımız yol durumuyla devam ediyor.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle, Hatay çevreleri, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgelerimize göre hava durumu şöyle sevgili dinleyicilerimiz: Marmara bölgesi, Bursa ve İstanbul 26, Çanakkale ve Kırklareli 28 derece. Ege bölgesi, Denizli 31 derece, İzmir ve Muğla 30 derece, Uşak 27 derece. Akdeniz bölgesi, Adana 33 derece, Antalya yine 33 derece, Hatay 29 derece, Isparta 27 derece. İç Anadolu, Ankara 23 derece, Eskişehir 26 derece, Konya 24 derece, Nevşehir 22 derece. Batı Karadeniz bölgesi, Bolu 24 derece, Sinop yine 24 derece, Düzce 25 derece, Zonguldak 22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz, Amasya ve Samsun 25 derece, Rize ve Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesi, Erzurum ve Kars 22 derece, Malatya 29 derece, Van 24 derece. Güneydoğu Anadolu, Diyarbakır ve Şanlıurfa 33 derece, Gaziantep 32 derece, Mardin 29 derece.
1: Hava durumu.
0: İstanbul Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz TRT Türkü'de sabah, Arif Sağ'ın derlediği türküyle devam ediyor. Devrim Kaya sizlerle. Ellerini çekip benden.

Cengiz Özkan söyledi. Ayrı gece serin kürek Göyçemen. Saatimiz 7.43 sevgili dinleyiciler. Şimdi peş peşe iki Kerkük türküsüyle sizlerle olacağız. Önce İbrahim Terzi'den derlenen türküyü Gülhan Aksoy Karahancı söyleyecek. Mektup yazdım yare almadı.

Bir ezgi vardır tarihi anlatır. Bir söz vardır yüzyılları yaşatır. Türkmen elinin türküsünde izler saklıdır. Ahmet Tuzlu ve İrem Çetinkol'un hazırlayıp sunduğu Türkmen elinin sesi her cumartesi saat 22.30'da TRT Türkü'de.

Al İpek, Yeşil İpek, Kerkük türküsünü Azize Gürses'ten dinledik. Nida Tüfekçi'nin Tahsin Kerkükoğlu'dan derlediği türküydü. Sevgili dinleyicilerimiz, saatimiz 7.52. TRT Türkü'de sabahta. Şimdi Şanlıurfa'dayız. Mehmet Özbey'in türküsünü Burhan Çaçan'dan dinliyoruz. Bu dağın karı menem.

türkülerimizin özelliklerini ve güzelliklerini anlatan Halil Atılgan ve Sabri Sabuncu'nun hazırlamış olduğu Dilde Telde Anadolu programı her pazartesi saat 22'de TRT Türkü'de sizlerle.

0: Yine aynı yöredeydik. Bitlis türküsüyle Hakan Ünal'ı dinledik. Necla Eker türküsüydü. Bitlis çayı bulanık. Saatimiz 8. Programımız şimdi yol durumuyla devam ediyor.
1: Yol durumu.
0: Aydın Deniz Otoyolu'nun 3-4. Kilometreleri arasında deniz istikametinde şev çalışması yapılacağından sağ şerit trafik akışına kapatılacak olup ulaşım orta ve sol şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. TEM Otoyolu Sultanbeyli ücret toplama istasyonunda gişe adaları ve kanopileri yıkılması çalışmaları yapılacaktır. Yapılacak çalışmalar nedeniyle Sultanbeyli gişelerinden otoyola giriş ve çıkış platformlarında şerit daraltmasıyla trafik kontrollü şekilde sağlanacaktır. Çalışmalar saat 22 itibariyle başlayacak olup 24 saat esasına göre yapılacaktır. Ankara-Konya yolunun 11-13. Kilometreleri arasındaki yüksek hızda hareket halinde araç tespit ve ağırlık ölçüm sistemi kurulum çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Konya istikametinden iki yönlü gidiş geliş olarak sağlanmaktadır. Seydişehir-Aksik yolunun 22 ile 24. kilometreler arasında yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekmektedir. Aksaray-Nevşehir yolunun 0-31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle 13-16. kilometreleri arasında ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanmaktadır. Diyarbakır-Silvan-Bingöl ayrımı 70-73. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup trafik akışı sağ şeritten gidiş geliş olarak sağlanmaktadır. Berevi-Selçuk-Ortaklar yolunun 26-38. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Balıkesir-Dursunbey yolunun 62-68. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Balıkesir-Dursunbey istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı Dursunbey-Balıkesir istikametinden iki yönlü sağlanmaktadır. Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 5-6. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır ve İliç-Kemaliye-Arapkir yolunun 24-25. kilometreleri arasında tünel bağlantı yolları ve tünel ikincil işleri çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.
1: Yol durumu.
0: Saatimiz 8'i 3 dakika geçiyor sevgili dinleyiciler. Şimdi önce Bülbül türküsüyle Ceylan Serçe'yi dinleyelim. Sonrasında da mesajlarınızı karşınızda olacağız.

Orhan Akalmaz ve Fatih Kısaparmak ikilisinden dinledik. Sevgili dinleyiciler, Erzincan türküsüydü. Muzaffer Sarı Söze'nin Salih Tündar'dan derlediği türküyle sizlerleydi sanatçılar. Keklik gibi kanadımı süzmedim. Mesajlarınıza bakalım sevgili dinleyiciler. Kimler nereden ulaşmış? Güros Yeşilkara Muğla yatağından selamlamış bizi. Ailesine armağan ediyor. Osman İnan da bir başka kadim dinleyicimiz Gürol Seçilkara gibi Ankara'dan selamlamış, TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor. Yine Zeki Gün bizlerle Burdur Esenevler'den selamlamış, ailesine armağan ediyor. İyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Serpil Demirci günaydın, hayırlı sabahlar. Kocaeli İzmit'ten aramıza katılmış, iyi yayınlar dilekleriyle, eksik olmayınız. Selami Kabakçı Nisar'dan selamlar, günaydın. Mustafa Akın'a Kayseri'den aramıza katılmış bir başka kadim dinleyicimiz Sıdıka Davukçu yine İstanbul 4 Levent'ten merhaba demiş. Sıradaki Türkiye ortak olmuş Karabük'teki arkadaşı Hanife Hanım'a ve TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor. Alaaddin Doğan günaydın demiş İzmir Özdere'den. Selamlar sevgiler, hemşehrilerine armağan ediyor. Hatice Ünal Acıpayam Kerekçi'den günaydın, selamlar, iyi yayınlar demiş, teşekkür ediyoruz. İzmir'den gelen teyzeme armağan etmek istiyorum demiş. Sıradaki türküyü armağan olsun diyoruz. Rasim Salçık Orhaneli Altıntaş Mahallesi'nden selamlar. Sıradaki türküyü hemşehrilerime, çalışma arkadaşlarıma ve yayın ekibine armağan ediyorum.

demiş. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Saatimiz 8.14. Şimdi mikrofonda Semra Bağcı var. Sevgili dinleyiciler, Ankara türküsüyle Muzaffer Sarı Sözen'in Mucip Arcuman'dan derlediği türküyü söyleyecek Semra Bağcı. Su sızıyor, sızıyor.

Refik Başaran'dan derlenen türküyle Sümer Ezgi'yi dinledik, Karam. İbrahim Kaçar Antalya'dan selamlamış. Bekir Gültekin Kayseri'den aramıza katılmış. Mutlu günler Zonguldak Çadır Ağzı'ndaki yakınlarına armağan ediyor. Yılmaz Can Türk günaydın. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar demiş, teşekkür ediyoruz. Giresun Espiye'den kucak dolusu selamlar, teşekkür ediyoruz. Zeki Özceylan günaydın, Merzifon'dan selamlamış bizi. Sıradaki türküyü arkadaşlarına ve yakınlarına armağan ediyor. Mehmet Çakmaktaş Sakarya'dan merhaba demiş, selamlamış bizi. Yayın ekibine teşekkür ediyoruz. İdris Şen Giresun Bulancak'tan sevgiler selamlar. Sıradaki türküyü aileme, dostlarıma ve hemşehrilerime armağan ediyorum demiş. Osman Köz de Termekozluk Mahallesi'nden aramıza katılmış. İbrahim Özü Doğru günaydın, hayırlı sabahlar Çorum'dan selamlamış bizi. Sıradaki türküyü yayın ekibine ve TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor, teşekkür ediyoruz. Şimdi bakıyorum, Veysel Doğrul hayırlı yayınlar, kolaylıklar diliyorum demiş. Manisa Kula Ortaköy'den dinleyicimiz. Ahmet Dinçkan da Tekirdağ'dan aramıza katılmış. İlhami Uyar Kocaeli Darıca'dan hayırlı sabahlar, iyi yayınlar. Halil Albayrak Samsun İlkadım'dan selamlamış bizi. Sıradaki türküyü TRT Türkü dostlarına armağan ediyor. Şimdi bir Aksaray türküsü var sırada. Aksaray Ortaköy türküsü. Belki Sakkali'nin Emel Demir Yürek'ten derlediği türküyü sanatçı kendisi sizler için söyleyecek. Belki Sakkale dam başında oturur.

Kayseri türküsüyle Erol Köker sizlerleydi. Nida Tüfekçi'nin Ahmet Gazi Ayhan'dan derlediği türküyü söyledi. Salın da gel meydan kız görsün. Zübeyir Yılmaz Hatay Altınözü Koskalis köyünden selamlamış. Sıradaki türküyü eşine torunlarına armağan ediyor. Selahattin Özdemir Niksar Yeşilkaya köyünden selamlar sevgiler. Hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Güvenlik güçlerine armağan ediyor sıradaki türküyü. Mehmet Ali Akyıldız bakıyorum. Trabzon Araklı Kayacık köyünden aramıza katılmış. Sıradaki türküyü TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor. İyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Osman Filizli İzmir Bayındır Söğütören köyünden aramıza katılmış. Sıradaki türküyü TRT Türkü dinleyicilerine ve yayın ekibine armağan ediyor. İyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz tekrar. Hüseyin Coşkun Kayseri'den sıradaki türküyü dostlarına armağan ediyor. Ümit Sağlam Diner Hacı Beşir'den aramıza katılmış. Hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Gurbetteki hemşehrilerine armağan ediyor. Erdoğan Oktay günaydın hayırlı sabahlar kolay gelsin demiş. Ceyhan'dan selamlamış bizi. Sıradaki türküyü torunlarına armağan ediyor. Gültekin Erkılıç Gaziantep'ten selamlar sevgiler. Sıradaki türküyü ailesine armağan ediyor ve yakınlarına. Aile Ali Arslan günaydın demiş. Aydın Çin'den kucak dolusu selamlar. Teşekkür ediyoruz. Ali Aydoğdu Trabzon'dan selamlamış. Yomra Özil Mahallesi deki yakınlarına armağan ediyor. Gülden İbiş İmamoğlu günaydın. Denizli'den iyi yayınlar dilekleriyle aramıza katılmış. Teşekkür ediyoruz. Serdal Perçem Mersin Bozyazı'dan günaydın. Sıradaki türküyü TRT Türkü dinleyicilerine, eşime, çocuklarıma ve hemşehrilerime armağan olsun demiş Serdal Perçem. Şimdi Yozgat türküsüyle mikrofona Meliha Güneş gelecek. Nida Tüfekçi'nin İbrahim Bakır'dan derlediği türküyle Bir Çift Durna Gördüm Durur Dallarda.

Okan Murat Öztürk söyledi Yozgat türküsüyle sizlerleydi. Nida Tüfekçisi'ni türküsünü söyledi sizler için sanatçı. Dersini almış da ediyor ezber. Halil Ergin günaydın demiş. Karabük Safranbolu'dan selamlamış. Sıradaki türküyü dostlarına armağan ediyor. İyi yayınlar demiş, teşekkür ediyoruz. Recep Utma Hatay Altınözü Kozkalesi köyünden selamlamış bizi. Sıradaki türküyü eşine, torunlarına ve dostlarına armağan ediyor. Kazım Yakışan Ordu Korgan Yeşilyurt Mahallesi'nden aramıza katılmış. Sıradaki türküyü ailesine ve hemşehrilerine armağan ediyor. İstanbul Ok Meydanı'ndan günaydın demiş Osman Çayır. Sıradaki türküyü torununa ve yakınlarına armağan ediyor. Ömer Akaryalı Sakarya'dan selamlamış. İyi yayınlar dilekleriyle teşekkür ediyoruz. Ali Yavuz Yalova'dan selamlar. Sıradaki türkü eşime ve çocuklarıma armağan ediyorum demiş. Fatih Çelebi Kahramanmaraş'tan günaydın demiş. Mutlu günler diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz iyi dilekleri için. Dostlarına armağan ediyor sıradaki türküyü. Fahri Özdemir Osmaniye'den selamlamış bizi. Sıradaki türküye ortak olmak istemiş. Bir Neşet Ertaş Büyük Usta'dan bir türkü isteği var dinleyicimizin, Fahri Özdemir'in. Zamanımız el verirse tabii ki değerlendirelim, listemizi alalım, yerine getirelim. Ama sıradaki türkü de armağan olsun Fahri Özdemir ve sevdiklerine, Tokat'taki dostlarına armağan ediyor Fahri Özdemir. Ahmet Göğe Bakan Konya Bahçesaray'dan selamlamış. Gülten Kaymak Edirne'den İstanbul'a selam olsun demiş. Kolaylıklar diliyorum. Dostlarına armağan ediyor sıradaki türkü. Şimdi sevgili dinleyicilerimiz, Canan Başkaya gelecek mikrofona. Bir Sivas Divri türküsü sizler için seslendirecek. Muzaffer Sarı Söze'nin Nuri Üstün Ses'ten derlediği türküyü söyleyecek. Aşan bilir karlı dağın ardını.

Saatimiz 8.46. Celal Bakar'ı dinledik. Çorum Alaca türküsüyle Ali İhsan Erdoğan'dan derlenen türküyü söyledi. Sanatçı Bir Taş Attım Alaca. Akif Arslan Kocaeli Gebze'den selamlamış bizi. Bayram Gökçen Fethiye'den günaydın, hayırlı yayınlar. Ailesine armağan ediyor sıradaki türküyü. Yavuz Selim Karlı da Trabzon Araklı Pervane Köyü'nden selamlamış. Ayhan Çat İstanbul Beylikdüzü'nden aramıza katılmış. Teşekkür ediyoruz iyi dilekleri için. İyi günler, iyi yayınlar demiş. Sıradaki türküyü de armağan edelim. Osman Çokyaman günaydın demiş. Adana Tellidere'den selam olsun demiş. Teşekkür ediyoruz yayın ekibine ve dostlarına armağan ediyor sıradaki türküyü. İlyas Öztürk Burdur Tefeni'den günaydın. Selamlar, iyi yayınlar. Nida Ateş'ten bir türkü rica etmiş. Eğer zamanımız el verirse listemizi alalım, değerlendirip yerine getirmeye çalışalım. Sevgili dinleyicimiz, sıradaki türküyü de armağan edelim İlyas Öztürk'e ve sevdiklerine. İnan Kaya Aydın Sultanhisar'dan selamlamış. Hüseyin Şahin Almanya'dan arkadaşlarına armağan ediyor sıradaki türküyü. Salih Kurt Manisa Şehzadeler'den günaydın, hayırlı sabahlar. Sıradaki türküyü aileme, torunlarıma ve dostlarıma armağan ediyorum demiş. Yayın ekibine teşekkür ediyoruz. Yücel Çunkuş Denizli Çivril'den aramıza katılmış. İyi yayınlar demiş, teşekkür ediyoruz. Mehmet Çay Muğla Kabaklıdere Çatak Mahallesi'nden dostlarına ve yayın ekibine sıradaki türküyü armağan ediyor. Saatimiz 8.48 sevgili dinleyiciler. Şimdi Tülin Berbergil gelecek mikrofona. Sinop türküsüyle İsmail Diri'den derlenen türküyü söyleyecek. Beyler de bahçesinde kandiller yanar.

İbrahim Can söyledi. Giresun Bulancak türküsüydü. Muzaffer Sarı Söze'nin Kadir Üstündağ'dan derlediği türküydü. Kömürlük Dağı'na yağıyor yağmur. Abdullah Albayram Gaziantep Şahin Bey'den selamlamış bizi. Selamlar, sevgiler, gününüz aydın olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Bir Gaziantep türküsü istemiş. Ailesine armağan etmek istiyor. Onu da listemize ekleyelim. Zamanımız olursa değerlendirelim. Sıradaki türkü de armağan olsun Abdullah Albayram ve ailesine. Oktay Şahin Muğla yatağından selamlamış. İyi yayınlar dilekleriyle teşekkür ediyoruz. Hasan Güçlü Konya Kulu'dan aramıza katılmış. Çalışma arkadaşlarına ve dostlarına armağan ediyor sıradaki türküyü. Ergün Tontu Darende'den hayırlı sabahlar ailesine ve hemşehrilerine armağan ediyor. Ergün Tontu dostlarına sıradaki türküyü. Hasan Cengiz günaydın demiş. Mutlu bir hafta sonu olsun diyorum. Evet, teşekkür ediyoruz iyi dilekleri için dinleyicimize. Sıradaki türküyü dostlarına armağan ediyor. Ali Çakır günaydın. Samsun'a 19 Mayıs'tan selam olsun demiş. Sıradaki türküyü de armağan edelim dinleyicimize. Emine Atamer İstanbul'dan merhabalar, mutlu hafta sonları demiş. Teşekkür ediyoruz. Güray Yılmaz Çanakkale İzine'den selamlamış. Sıradaki türküyü torunlarına ve aile üyelerine armağan ediyor. Rıza Yakın Bafra'dan selamlar demiş. Güzel bir, kıymetli bir mesajla aramıza katılmış dinleyicimiz. Sıradaki türküyü ailesine ve dostlarına armağan ediyor. Bafra'dan Rıza Yakın. Şimdi Musa Eroğlu dinleyeceğiz. Musa Eroğlu Halil İbrahim diyecek. İstek de vardı. Yerine getirmiş olduk efendim. Musa Eroğlu sizlerle.

Büyük Usta'dan dinledik. Neşet Ertaş söyledi. Al alma boyanır mı dedi. Programımızda Neşet Ertaş isteği vardı. Ki bunlardan biri de Tokat'tan aramıza katılan Sedat Uzun Neşet Ertaş eseri rica etmişti. Tüm dinleyicilerimizin isteğini yerine getirdik. Armağan olsun diyoruz Sedat Uzun ve sevdiklerine de. Sıddık Kırmakaş günaydın hayırlı sabahlar demiş Tokat Sulu Saray'dan. Herkese selamlar. Osman Özfıçıcı günaydın iyi günler selamlar demiş. Güzel bir yayın olsun demiş. Teşekkür ediyoruz iyi dilekleri için. Şükrü Tahran günaydın hayırlı sabahlar mutlu hafta sonları demiş. Konya Bozkır Karaardış Mahallesi'nden merhaba demiş dinleyicimiz.

sıradaki türküyü TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor. Veli Özdemir günaydın. Recep Kalkan Afyon İsehisar'dan selamlamış. Hacı Tosun Refahiye'den aramıza katılmış. Havva Türk Bulancak'tan selamlar sevgiler. Eşine ve kızlarına armağan ediyor sıradaki türküyü. Ali Yöntem Bucak'tan merhaba demiş. Sıradaki türküyü yakınlarına armağan ediyor. Murat Odabaşı günaydın, mutlu sabahlar. İstanbul Avcılar'dan yayın ekibini selamlamış. Teşekkür ediyoruz. Uzunca bir mesaj aramıza katılmış. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki türküyü yayın ekibine ve TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Çınar Türkmen Hacı Bektaş'tan gün dostlarına, herkese günaydın demiş. İyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Hasan Yalmancıoğlu İzmir'den selamlamış. Eşine, torunlarıma, eşime, torunlarıma ve TRT Türkü dinleyicilerine sıradaki türkü armağan olsun demiş. Şimdi Gülbeyaz gelecek mikrofona sevgili dinleyiciler. Rize türküsüyle Cemile Cevher'in Hasan Sözeri'den derlediği türküyü söyleyecek. Gökte yıldız ay mısın?

çiçeğime yaymışsın. Alsam seni yalume. Baksam çalayımmışsın. Alsam seni yalume. Baksam çalayımmışsın.

İstanbul türküsünü Güven Yapar söyledi. Daracık sokakları duman bürüdü. Ramazan Özünlü günaydın demiş Aydın İsa Beyli'den. Selamlar, sevgiler, kolay gelsin. İyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz. Turgut Eren Eskişehir'den selamlar. Sıradaki türküyü yayın ekibine ve dostlarıma, hemşehrilerime armağan ediyorum demiş Turgut Eren. Şaban Dişi günaydın demiş, aramıza katılmış. Kıymetli, güzel bir mesajla program yayın ekibine selam etmiş, kolaylıklar diliyorum demiş. Dostlarımı selamlıyorum, en iyi dileklerle hafta sonu, güzel bir hafta sonu demiş. Türkülerle bir hafta sonu olsun demiş Şaban Dişi, teşekkür ediyoruz. Nevzat Akı Yozgat Güzellik Köyü'nden günaydın. Ve bu arada bir notu var. Nevzat Akı'nın iyi yayınlar demiş. Açılışı Aşık Mahsuni ile yaptığınız için teşekkürler demiş. Biz teşekkür ederiz. Dinlemek için bizi tercih ettiğinizden dolayı sevgili dinleyicilerimiz. Erdoğan Avcıbaşı günaydın. Manisa'nın Şamar Köyü'nden selamlamış. Eşine Cevriye Hanım'a ve çocuklarına armağan ediyor. Hamza Akkurt Samsun 19 Mayıs'tan Ormancık Köyü'nden günaydın demiş. Hayırlı sabahlar. Sıradaki türküyü ailesine ve yakınlarına armağan ediyor. Murat Şükür Gebze'den selamlamış. Yılmaz Kaygısız Burdur'dan selamlar, sevgiler. Sıradaki türküyü hayat arkadaşım Ayten Hanım'a ve torunlarıma armağan ediyorum demiş. Armağan olsun, mutluluğunuz daim olsun diyoruz. Yılmaz Kaygısız ve sevdiklerine armağan olsun. Ahmet Arslan günaydın. Çanakkale Biga'dan selamlar. Fikret Dikmen Niğde'den günaydınlar. Bakıyorum. Hacı Bayram Çankaya Niğde'den hayırlı sabahlar. Sıradaki türküyü TRT Türkü dinleyicilerine, yayın ekibine ve Bozköy kasabasındaki yakınlarıma armağan olsun demiş Hacı Bayram Çankaya. Ömer Çetiner Kütahya Emet Yenice'den aramıza katılmış, selam etmiş, armağan olsun sıradaki türkü. Recep Budur İskilip'ten merhaba demiş, sıradaki türküyü Samsun'daki yakınlarına armağan ediyor. Yusuf Ziya Gören, Konya Çumra'dan selamlar, iyi yayınlar. Sıradaki türküyü hemşehrilerime ve TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyorum demiş. Paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdi Kubat gelecek mikrofona. Mersin türküsüyle sevgili dinleyiciler. Şu yüce dağların karı eridi diyecek.

Saatimiz 9:28 sevgili dinleyiciler. Nazlı Saraç Orak sizlerleydi Burdur türküsüyle. Serenler serenler yüksekte serenler dedi sanatçı. Kezban Kafada Burdur'dan günaydın selamlar sevgiler demiş. Sıradaki türküyü çocuklarına armağan ediyor. Hüseyin Erçolak Afyonkarahisar'dan hayırlı sabahlar. Mustafa Atmacı Afyonkarahisar'dan yine selamlamış bizi. Hemşehrilerine armağan ediyor. Cumhur Özcan Bilecik Yenipazar'dan günaydın. Mevlüt Karaca günaydın. Konya Cihan Beyli Karabağ'dan kucak dolusu selamlar. Metin Yıldırım Tortum Doruklu köyünden selamlamış. Kadir Çankaya Isparta Senirkent Ulubey'den selamlamış bizi, iyi yayınlar demiş. Behbi Aksungur Konya Selçuklu'dan dostlarına armağan ediyor. Salih Bozkurt günaydın. Necmi Akyol günaydın. Çocuklarına armağan ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Evet, şimdi bakıyorum Güz Kumpanyası düzeltiyorum. Kütahya türküsüyle Türk Halk Müziği bizim erkekler korosunu dinleyeceğiz efendim. Muzaffer Sarı Sözen'in Asım Doğan'dan derlediği Kütahya türküsüyle Tıpır Tıpır Yürürsün.

Saatimiz 9.35. Güz Kumpanyası grubunu dinledik. Balıkesir türküsüyle Nihat Kaya'nın Hafize Kopuk'tan derlediği türküyü de en tarihi damgalı. Mesajlarınızı bir kez daha bakalım sevgili dinleyiciler hızlıca. Salih Bozkurt günaydın. Necmi Akyol, Gürol Yavuz, Kazım Ürgü, Şükrü Sümeyye Türker günaydın demiş Konya. Konya

saray önünden Afyon Sandıklı'daki babasına ve yakınlarına armağan ediyor. Cemal Oskay, Saadettin Teksoy Erçelik, Zehra Bıçakçı, Soner Koç, Osman Yalçın, İsmet Köklü, İlyas Aydın ve nice dinleyicilerimiz aramıza katılmış. Kıymetli mesajlarıyla teşekkür ediyoruz. Ve Muğla Yatağı'ndan sevgili Hasan Öztürk, bizim kadim dinleyicimiz, dostumuz, hemşehrimiz. Drama Köprüsü'nden gece mi geçtin Rüstem Avcı söyleyecek Rumeli türküsü sevgili dinleyiciler. Arkadaşları Abbas Öztürk ve Mehmet Küpelioğlu'na armağan ediyor. Armağan olsun diyoruz, selam olsun sevgili dinleyicilerimiz, tüm TRT Türkü dinleyicilerine de. Evet, Rüstem Avcı sizlerle.

Zara'dan dinledik. Zeytinyağlı yiyemem dedi sanatçı. Bursa türküsüydü. Muzaffer Sarı Süzen'in Alios İhsan Kaplıyan'dan derlediği türküyü seslendirdi sizler için. Az sonra veda vakti diyeceğiz sevgili dinleyiciler. Tabii ki bugün için, ama önce sizleri Ender Balkır'la buluşturalım. Pınar'ın başından ufak taş gelir desin.

Veda vakti dedik. Değerli TRT Türkü dinleyicileri, İstanbul Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz TRT Türkü ile sabah bugün için burada sona eriyor. Dinlemek için bizi tercih ettiğinizden dolayı teşekkür ederiz. Yarın sabah yine burada olacağız. Bekleriz efendim programımıza. Programı sizler için Sevinç Demirkaya hazırladı. Teknik yönetmenimiz Burhan Cengiz sesimizi ulaştırdı. Ellerine sağlık diyorum. Tekrar spikeriniz ben Muammer Demiröz efendim. Birlikteydik, size eşlik ettim. Güzel bir gün, güzel bir cumartesi günü, mutlu bir hafta sonu sizlerle olsun diyorum sevgili dinleyicilerimiz. Ve sizlere Ebru Kayhan'ın söyleyeceği birbirine bağlı halaylarla, potpourri ile veda ediyoruz. Hoşça kalın, esen kalın, TRT Türkü'de kalın.

0: Bir kelime,
1: bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz, türkülerin dili Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız?

Bugünkü kelimemiz Sivas Divriği yöresine ait Aşan Bilir Karlı Dağın Ardını türküsünde geçen narg sözcüğü. Aşan bilir karlı dağın ardını, çeken bilir ayrılığın derdini. Bülbül kaça aldın gülün nargını, gül alıp satmanın zamanı değil diyor türkümüz. Burada geçen narg kelimesi sözlükte nar olarak geçer. Kökeni Farsçaya dayanan nar kelimesi kıymet, fiyat anlamına gelen nir kelimesinden gelir. Özellikle temel ihtiyaç maddeleri için resmi makamlarca belirlenen ve her yerde geçerli olan bedel anlamındadır. Osmanlı döneminde fiyat kargaşasının önüne geçmek için nar sistemi uygulanırdı. Nar defterleri tutulur, tüketicinin hakkı korunmaya çalışırdı. Nar sisteminden kadılar sorumluydu. Türkümüzde de bülbül kaça aldın gülün nargını derken gülün fiyatı sorulmaktadır. Şimdi Nuri Üstün Ses'ten derlenen bu türküyü Bahattin Turan'dan dinliyoruz. Aşan bilir karlı dağın ardını.

0: Dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcısı Hafize Batmaz, ben Pınar Kundakçı Temel. Bir kelime bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Bir kelime,
0: bir türkü.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar, ben Tuğba Bezirgen. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve emekli albay Hasan Atilla Uğur hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilen eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ve eski cezaevi savcısı Necip Doğan'ın işlemleri sürüyor. İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında aralarında ünlü isimlerinde olduğu 21 şüpheli hakkında gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli hakkında da tutuklama talep edildi. İstanbul'da sahte içki operasyonu düzenlendi. Esenler'deki baskında 2 kişi gözaltına alındı. 2 milyon lira değerinde sahte içki ele geçirildi. Rum saldırılarında 52 yıl önce şehit edilen 15 Kıbrıs Türkü'nün naaşı devlet töreniyle defnedildi. Murat Ağa, Atlılar ve Sandallar köylerinde şehitlerin hatıralarını yaşatmak için TİKA tarafından yapılan müzenin açılışı da gerçekleştirildi. Törene katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin tarihi gerçekleri çarpıttığını söyledi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, İran merkezli Bank Melat'ın İstanbul'daki Türkiye Merkez Şubesi'nin faaliyet izninin kaldırılmasına karar verdi. Karar resmi gazetede yayımlandı. Hafta sonu yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi öngörülüyor. Karadeniz'de ise sağanak bekleniyor. Bugün Rize, Artvin, Giresun ve Trabzon için sarı kodlu yağış uyarısı verildi. Trabzon'da akşam saatlerinde etkisini artıran yağış, kentte ulaşımda aksamalara neden oldu. Ortahisar ilçesinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Çukurçayır Mahallesi'yle Trabzon Havalimanı mevkiinde araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı. Yalıncak Mahallesi'nde bir sitenin istinat duvarında ve yolda çökme meydana geldi. Çökme sonucu 2 binada oturanlar tahliye edildi. Zarar oluşan bölgede ekipler güvenlik önlemi aldı. Yetkililer vatandaşları sel ve su baskını riskine karşı dere kenarında uzak durmaları konusunda uyardı. Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde sağanak etkili oldu. Sele kapılarak sürüklenen otomobildeki 3 kişi kurtarıldı. Rize'nin Pazar ilçesinde yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su baskınları oluştu. Ankara Kültür Yolu Festivali'nin 19. durağı olarak 9 gün boyunca kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak. Festival kapsamında konserler, sergiler, atölyeler, çocuk etkinlikleri ve söyleşiler düzenlenecek. Başkent mutfağının yöresel lezzetleri de ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Gazze'de öğrenciler yeniden eğitime başlamanın heyecanı içinde. 500 binin üzerinde Filistinli öğrenci yaklaşık 3 yıl sonra yeniden okula dönüyor. Ancak derse girecekleri yer okul binaları değil, enkaz yığınları ve çadırlar. Abluka ve kısıtlamalar nedeniyle kırtasiye malzemesi bulmaksa onlar için çok zor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Grönland konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Anlaşma ABD'ye Grönland'ın güvenliği ve diğer tüm ihtiyaçlar üzerinde kalıcı koltuğu sağlayacak. Trump, bölgede ABD askeri varlığının genişleyeceği sinyalini de verdi. Bölgede büyük bir askeri varlık geliştirme sürecini başlatacağız diyen Trump, anlaşmanın ABD için son derece önemli, tarihi ve özel olduğunu vurguladı. Trendyol Süper Lig'de 6. haftanın perdesi tek maçla açıldı. Kasımpaşa tüm Osan Konyaspor'u konuk etti. 90 dakika 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı. Süper Lig'de bugün 4 mücadele var. Programı aktaralım. Saat 17'de Arca Çorum Futbol Kulübü

Korendon, Alanyaspor, Kocaelispor, Gaziantep Futbol Kulübü saat 20'de, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Gençler Birliği, Trabzonspor, Galatasaray. Maçları TRT Radyo 1'den canlı dinleyebilirsiniz. Haberleri sunduk.

0: benim türküm.
1: İsmim Günay. Sıradaki türküyü tüm sevenlere armağan etmek istiyorum.

0: Sizin radyonuz,
1: sizin sesiniz.
2: Şu anda vişne tarlasında vişne topluyoruz. Sizi severek takip ediyoruz.
3: Merhaba TRT Türk ailesi.
4: İyi yayınlar, teşekkür ederim.
0: Merhaba sevgili dinleyenler. Sizin radyonuz, sizin sesiniz programına hoş geldiniz. Ses kayıtlarınıza yer verdiğimiz programımızı TRT Türkü için GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarında Devrim Yiğit hazırladı. Sunumda ben Aslı Hocaoğlu, türkülerimiz eşliğinde keyifli vakit geçirmenizi diliyoruz. Sözlerinde kendinizi bulduğunuz, anılarınızda yer eden, benim türküm dediğiniz ezgiyi bizimle paylaşın. İster duygularınızı anlatın, ister türkünüzü söyleyin ve sesli mesaj olarak gönderin. Önümüzdeki programlarda sesinize ve türkünüze yer verelim. Ses kayıtlarınızı gönderebileceğiniz telefon numaramız 0506 987 27 81.
5: İlkokul 4. sınıftaki çocukluk aşkımın bana söylediği türküyü çalarsanız memnun olurum.

Ay düzeyler gelin ağlar. Makaram sarı bağlar, ay kız söyler gelin ağlar. Niye ben ölmüş neyem, ay askem karalar bağlar.

0: Hadi siz de bu özel türkünüzü bizimle paylaşın. Gelecek programlarımızda hep birlikte dinleyelim. 0506 987 27 81 numaralı telefona sesli mesajlarınızı dilediğiniz zaman gönderebilirsiniz.
1: Ben Çorum'dan Yaşar, eşime ve çocuklarıma armağan ediyorum.

0: Ezgiler bize anıları, sevdiklerimizi anımsatır. Sizi eskilere götüren o türküyü bizimle paylaşmak ister misiniz? İlerleyen programlarda yer vermek üzere sesli mesajlarınızı 0506 987 27 81 numaralı telefona günün her saatinde bekliyoruz.
1: Merhabalar türkü dostları, ben Van'da Sadık. Biz ailece türküleri çok severiz ve dinleriz. Türküyü bütün aileme armağan ediyorum.

0: TRT Türkü.
1: Sevdiğimiz türküler bizim sesimizle bir başka güzel. Gönlünüzde yer etmiş Ezgi'nin sizin için kıymetini anlatın, biraz da mırıldanın. Gelecek programlarımızda herkes sizi dinlesin. Ses kayıtlarınızı 0506 987 27 81 numaralı telefona dilediğiniz zaman ulaştırın.
2: Merhaba TRT Türkü ailesi. Ben Aylin İhsan. Ben de aranıza yeni katıldım. Söyleyeceğim türküyü yayınlarsanız çok memnun olurum. Hoşça kalın, iyi yayınlar diliyorum.

0: Size en iyi anlatan türkü hangisi? Hayatımın türküsü dediğiniz ezgiyi sizden dinleyelim. 0506 987 27 81 numaralı telefondan ses kaydınızı günün her anında bize iletin. Önümüzdeki programlarda yayınlayalım.
1: Programımızı severek takip ediyorum. Değerli TRT ailesi, seslendirmek istiyorum.

Aman aman günün ardına gün alıp satmanın aman aman aman oy zamanı değil, zamanı değil.

0: Sevdiğiniz türküyü sizin sesinizden duymak istiyoruz. Neden o türküyü seçtiğinizi de paylaşmayı unutmayın. İlerleyen programlarda yayınlanmak üzere sesli mesajlarınızı günün her saatinde bekliyoruz. Telefon numaramız 0506 987 27 81.
1: İyi günler diliyorum. Tay Yalıca Kaplıcalarından Beda Akaytürk'ten Ah Neyleyim Gönül Gönül dinlemek istiyoruz. Bu türküyü rahmetli babam çok severdi. Onun hatırası için dinlemek istiyorum. İyi günler dilerim.

0: dost meclislerinde, aile buluşmalarında ya da kendinizle baş başayken söylediğiniz, hayat yolunda size eşlik eden o türkü hangisi? Hemen bizimle paylaşın, önümüzdeki programlarda yayınlayalım. Ses kayıtlarınızı ulaştırabileceğiniz telefon numaramız 0506 987 27 81.
1: Merhabalar TRT Türkü ailesi. İyi yayınlar, kolay gelsin. Herkese selamlar, sevgiler, saygılar. Ben Elazığ'dan Hasan Kıran. Memleketimizin çok meşhur bir türküsünü söylemek istiyorum. Hüseyinlik'ten çıktım şehir yoluna.

0: TRT Türkü'de her hafta cumartesi pazar günleri bu saat diliminde yayınlanan programımız sizin seslerinizle oluşturuluyor. Yüreğinizde yer etmiş türkünüzü bize de söyleyin. 0506 987 27 81 numaralı telefona ses kaydınızı dilediğiniz zaman gönderin. İlerleyen programlarda paylaşalım.
1: İyi günler. Bu türküyü eşim Meryem'e ve kızlarım Azra ve Beren'e armağan ediyorum. Selamlar.

0: Sevdiğiniz o türkü size kimi hatırlatıyor? Hafızanızda yer eden o türküyü sizin için anlamını paylaşır mısınız? Önümüzdeki programlarda yayınlanmak üzere sesli mesajlarınızı günün her anında 0506 987 2781 numaralı telefona bekliyoruz.
1: Merhabalar TRT Türkü ailesi. Ben Adana'dan Adnan. Bu türkümü de bende anısı şöyle, rahmetlik abim çok severdi bu türküyü. Onun için söylüyorum.

0: dilimize takılan, fark etmeden sürekli mırıldandığımız dizeler vardır. İşte o türkü bizim türkümüzdür. O türküyü radyomuzda söylemek, anılarınızı paylaşmak ister misiniz? 0506 987 27 81 numaralı telefona ses kaydınızı iletin. Önümüzdeki programlarda herkes sizi dinlesin.
1: Ben Özlem Kurbanoğlu. Eşim Mustafa Kurbanoğlu'yla şu an Balıkesir'den Sinop'a yolculuk etmekteyiz. Eşimin rahmetli babasının en sevdiği türkü olan Neşet Ertaş'tan Köprüden Geçti Gelin çalarsanız çok sevinir. İyi çalışmalar.

0: TRT Türkü.
1: Sözlerinde kendinizi bulduğunuz ezgiyi türkü dostlarıyla paylaşın. İster duygularınızı aktarın, ister türkünüzü söyleyin. Gelecek programlarda yayınlanmak üzere sesli mesajlarınızı 0506 987 27 81 numaralı telefona günün her anında bekliyoruz.
2: Bu seslendirmeye çalıştığım türkü, askerlik yıllarımda duyunca etkilendiğim hüznü zişane yudumları düğümlettiren, sevdenin mızrapta çağırdığı muhabbet arzusu, kamçı misali harapta, o ki gel der, mistane duyduğum budur, her gönülden akan, yurduna mahal olmaz imiş. Selamlar olsun.

TRT Türk'ü dinleyicileri için GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarında hazırlanan Sizin Radyonuz, Sizin Sesiniz programı bugünlük sona eriyor. Anılarınızı paylaşmak, sevdiğiniz türkünün hayatınızdaki yerini anlatmak, türkünüzü seslendirmek isterseniz dilediğiniz zaman 0506 987 2781 numaralı telefona sesli mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Programı hazırlayan Devrim Yiğit, sunumda ben Aslı Hocaoğlu, sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz. Sizin Radyonuz, Sizin Sesiniz programını her hafta cumartesi ve pazar günleri saat 11'de dinleyebilirsiniz. Ses kayıtlarınızı bekliyoruz. Esen kalın.

0: TRT Türkü.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: İyi günler.

yerleştirilmesi kura törenine katılacak. Program Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. İstanbul'da İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şebekesine yönelik operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında 201 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında 20 ülkeden 45 yabancı uyruklu bulunuyor. Gözaltına alınanlar arasında 9 İsrail vatandaşı da var. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında eski Silivri Başsavcısı ile cezaevi savcısı tutuklandı. Kozinoğlu'nun iki koğuş arkadaşı hakkında ise ev hapsi uygulamasına karar verildi. İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında aralarında ünlü isimlerinde olduğu 21 şüpheliden ikisi tutuklandı. Adliyeye sevk edilenlerden Sayat Zurnacı ve Aytaç Kart tutuklandı. Nilperi Şahinkaya, Hasan Şaş ve Muhammed Kahyaoğlu içinse adli kontrol hükümleri uygulandı. Ankara Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 19. durağı olarak 9 gün boyunca kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak. Festival kapsamında 42 farklı mekanda 518 etkinlik ve 50'den fazla lezzet noktası yer alıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CSO'da Ankara'daki sergileri ziyaret ederek festivali açtı. Meteorolojinin sarı kodlu uyarıda bulunduğu illerden Rize'de sağanak etkili oldu. İyidere ve Pazar ilçelerinde yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su baskınları yaşandı. Trabzon'da da sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Ulaşımda aksamalar yaşandı. 51. Komando Tugay Komutanlığı'nın Tunceli'den Söke'ye konuşlandırılması Yunanistan'da paniğe yol açtı. Yunan basını haberi 2000 deneyimli Türk komandosu SİSAM'ın karşısına konuşlandırıldı haberiyle duyurdu. Atina'nın gelişmeyi yakından takip ettiği belirtildi. Haberlerde ayrıca Türk Komando Tugay'ın muharebe tecrübesi mercek altına alındı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, İran merkezli Bank Melat'ın İstanbul'daki Türkiye Merkez Şubesi'nin faaliyet izninin kaldırılmasına karar verdi. Karar resmi gazetede yayımlandı. Suudi Arabistan'da Yemen'deki İran destekli Husilerin oluşturduğu tehdit nedeniyle 8 noktada acil durum uyarısı yapıldı. Yemen ordusu da Mağrib'in güneyindeki Husi mevzilerini vurdu. Rusya'da milletvekili seçimlerinde oy verme işlemi sürüyor. Yaklaşık 111 milyon seçmenin oy kullanacağı seçimde sandıklar yarın kapanacak. Bu, Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana yapılan ilk Duma seçimi. Spor. Trendyol Süper Lig'de 6. haftanın perdesi tek maçla açıldı. Kasımpaşa, Tümosan Konyaspor'u konuk etti. 90 dakika 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Süper Lig'de bugün 4 mücadele var. Program şöyle: saat 17'de Arca Çorum Futbol Kulübü, Corendon Alanyaspor, Kocaelispor Gaziantep Futbol Kulübü, saat 20'de İstanbul Başakşehir Gençler Birliği ve Trabzonspor Galatasaray karşılaşmaları var. Bu maçları TRT Radyo 1'den canlı dinleyebilirsiniz. Haberleri sunduk.

Türkülerle gün ortası. Merhaba kıymetli türkü dostlarımız. Güzel İzmir'den TRT İzmir Radyosu stüdyolarından programı hazırlayan ve sunan ben Leyla Kemalmaz. Ses kayıtta Ramazan Özbay. Teknik yapımda Zuhal Ergür. Her birinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Bugün de yurdumuzun dört bir yöresi ve yakın coğrafyadan seçtiğimiz birbirinden güzel türküleri sevilen seslerden sizlerle buluşturmak istiyoruz. Buyurun.

0: TRT Türkü.
1: Programa Hafize Gün Besimova'dan Mehmet Özbey'in derlediği bir Rumeli türküsüyle başlıyoruz. Rüstem Avcı söylüyor. Terzi de başında Sıdıkam'ın altın makası. Leyla'm da Leyla'm, sürmeli Sıdıkam öldürdün beni. Bir akşamlık sarmayla Sıdıkam soldurdun beni.

Dereden duman kalktı, girdi daşın altına. Yer yastığın yoğusa, golun başın altına. Solistimiz Sema Kayadoğan, Malatya Darende yöresinden derlenen bu türküyle sizlerle.

sırada Sinop yöresinden derlenen türkümüzle Ali Rıza Gündoğdu var. İp attım ulaş diye, kapıyı dolaş diye, ben seni niye sevdim, derdime ilaç diye.

Kıymetli türkü dostlarımız, şimdi de sizleri Bursa yöresinden sevilen bir sevda türküsüyle buluşturalım istedik. Solistimiz Tekin Büyükkaya seslendiriyor. Dereler doldu taşınan, gözlerim doldu yaşınan, ben nerelere varayım şu gülmedik başınan,

Şimdi de solistimiz Fatma Topçu, Celal Güzel sesten alınan Diyarbakır türküsüyle huzurlarınızda. Bak ay göründü meşeden, avcılar bekler köşeden, kokusunu gülden almış, yanakların menevşeden.

olur merdivenin taşları. Bir omuzdan bir omuza saçları. Keman olmuş sevdiğimin kaşları. Bu yandan gel kömür gözüm, bu yandan. Çorum Sungurlu yöresinden derlenen türküyü solistimiz Soner Özbilen'in sesinden dinliyorsunuz.

Tekirdağ Şarköy yöresinden derlenen türkümüzü Didem Dilara Duman söylüyor. Bağ girdim, bağ budanmış, bağ bülbül dadanmış. 15 yaşında da Nafize de hanım kimlere aldanmış?

Kars yöresinden derlenen türkümüzü solistimiz Kenan Tuna söyledi. Geyip güllü tumanini, tene büle dolandım, oynayan bele oynar, oyna boyun kurbanım. Yumak yumak olmuş saçının teli, yarı görmeyeli, deliyim deli. Güce kayı zemherinin samyeli, yaktı yüreğimi de, kül etti beni. Tokat yöresinden derlenen türkümüzü solistimiz Elvan Sevim söylüyor.

Hakan Ünal, Muzaffer Sarı Sözen'in Erzincan Kemaliye yöresinden derlediği türküyle sizlerle. Gurbete gidişimdir, Gonca gül derişimdir, eğil eğil öpeyim, belki son görüşümdür.

Çanakkale Gelibolu yöresi yöre kadın ekibinden derlenen hareketli türkümüzü Emine Karakuş söylüyor. Bir fırın yaptırdım, doldurdum ekmekleri. Gel beraber yiyelim, yaptırdım börekleri. Evreş yolları dar, bana bakma, benim yârim var.

Çekiçeli'den alınan Kırşehir türküsünü Zeki Çiçek seslendiriyor. Topak taşın kenarı, dibinde yedik narı. Aldattı da gelmiyor, seni alaram deyip.

Gadalar yolunda buldum 5 para. Vallah billah iftiradır iftira. Allah seni iftiradan kurtara. Çeşmeye vardım, çeşme başı yol vermez. Şimdiki kızlar sarmayınca koy vermez. Solistimiz Hale Gür bu sevilen Afyon Dinar türküsüyle radyolarınıza konuk oluyor.

Adana Köprübaşı, otur saraya karşı. Gel beraber gezelim, dosta düşmana karşı. Bu hareketli türküyle solistimiz Ferman Boran sizlerle.

Kıymetli türkü dostlarımız, programı hazırlayan ve sunan ben Leyla Gemalmaz, ses kayıtta Ramazan Özbay, teknik yapımda Zuhal Ergür. Yarın aynı saatte buluşmayı diliyoruz ve yeniden buluşana değin sizler de lütfen türkülerle sağlıcakla ve hoşça kalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sunar.
1: Bizim Eller.

Bugün programımızı sizler için Cihat Kalpar hazırladı. Teknik yönetmenimiz Ahmet Aykılıç ve mikrofonda spikeriniz Yıldıray Yıldız. Türküler eşliğinde yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü türkü ziyafetimize Van yöresine ait şen ve neşeli bir türküyle başlıyoruz. Zülal Bakırcı seslendiriyor. Bizim eller ne güzel eller, söylesin şirin diller.

0: TRT Türkü.
1: Yine Van coğrafyasından bir türkü var sırada. Van Erciş'ten bu kez. Hüsamettin Subaşı seslendiriyor. Kalenin Bedenleri

TRT Türkü. Sıradaki türkümüzün yöresi Erzincan. Didem Dilara Duman Avar seslendiriyor. Kadir Mevlam, senden bir dileğim var.

Saatimiz 13.25'i gösteriyor ve TRT Erzurum Radyosu'nda Bizim Eller programında birlikteliğimiz Beyhan Aksoy'un seslendireceği bir ezgiyle sürüyor. Cahillerle yola gitsen diyor sanatçı.

İzzet Altınmeş'in ardından Senem Akdemir bir Tokat türküsüyle radyolarınıza konuk oluyor ve Elçek Tabip Sinem Üstünden diyor.

Şu benim divane gönlüm yine hubdan huba düştü. Mahcemalin şulesine çalkalanıp göle düştü diyor Cengiz Özkan.

0: TRT Türkü.
1: Saatimiz 13.47'yi gösteriyor ve Ender Doğan'ın sesine kulak veriyoruz. Ey erenler, akıl fikir eyleyin.

TRT Erzurum Radyosu'nda Bizim Eller programıyla Cihat Kalpar, Ahmet Aykılıç ve Yıldıray Yıldız türküler eşliğinde yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olduk ve bir birlikteliğimizin daha sonuna geldik. Mutlu, huzurlu, sağlıklı günler geçirmenizi diliyor, bir Şanlıurfa türküsüyle veda ediyoruz size. Tuncay Kemertaş seslendiriyor. Karaköprü narlıktır.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler, spikeriniz ben Mücella Karada. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarına İstanbul'da devam ediyor. Erdoğan, şehit yakınları Gazi ve Gazi yakınlarının kamu kurumlarına yerleştirilmesi Kur'an törenine katılacak. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında eski Silivri Başsavcısıyla eski cezaevi savcısı tutuklandı. Kozinoğlu'nun iki koğuş arkadaşı hakkındaysa ev hapsi uygulanmasına karar verildi. Girne açıklarında batan gemide arama çalışmaları sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, çalışmalar sonucunda bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını açıkladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hayvan ve sürü sağlığı desteği altında yeni bir destekleme kalemi oluşturulduğunu açıkladı. Yetiştiricilerimizden artık aşı ve kimliklendirme ücreti

Galata'daki sergileri ziyaret ederek gerçekleştirdi. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, kentte meydana gelen sel felaketinde herhangi bir can kaybı olmadığını açıkladı. Bazı ev ve iş yerlerinin tedbir amaçlı tahliye edildiğini söyledi. Vali Baydaş, ekiplerin seferber olduğu bölgede hasar tespit çalışmalarının bugün başlayacağını da belirtti. Milli Savunma Bakanlığı 19 Eylül Gaziler Günü için paylaşım yaptı. Paylaşımda cesaretin nişanesi, fedakarlığın timsali gazilerimiz notuna yer verdi. 32 ülkenin Türkiye'de görev yapan askeri ateşeleri MKE fabrikalarını ziyaret etti. Yabancı subaylar MKE'nin milli mühimmat ve silah üretimi hakkında bilgi aldı. Milli piyade tüfekleriyle atış yaptı. İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında aralarında ünlü isimlerin de olduğu 21 şüpheliden ikisi tutuklandı. 3 şüpheli için ise adli kontrol hükümleri uygulandı. İzmir'de tefecilik yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Suudi Arabistan'da Yemen'deki İran destekli Husilerin oluşturduğu tehdit nedeniyle 8 noktada acil durum uyarısı yapıldı. Yemen ordusu da Mağrib'in güneyindeki Husi mevzilerini vurdu. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma yapmak istediğini söyledi. Washington-Tahran gerilimi sürerken ABD basını ise savaşta Pentagon'un açıkladığından daha fazla ABD askerinin öldüğünü iddia etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Grönland konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Anlaşma, ABD'ye Grönland'ın güvenliği ve diğer tüm ihtiyaçları üzerinde kalıcı kontrol sağlayacak. Danimarka Başbakanlık Ofisi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Grönland, Danimarka ve ABD'nin Arktik ve Kuzey Atlantik bölgesinde güvenliği güçlendirecek anlaşmayı gelecek hafta imzalaması bekleniyor denildi. Rusya'da milletvekili seçimlerinde oy verme işlemi sürüyor. Yaklaşık 111 milyon seçmenin oy kullanacağı seçimde sandıklar yarın kapanacak. Bu, Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana yapılan ilk Duma seçimi. Spor. Trendyol Süper Lig'de 6. haftanın perdesi tek maçla açıldı. Kasımpaşa, Tümosan Konya Spor'u konuk etti. 90 dakika 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı. Süper Lig'de bugün 4 mücadele var. Program şöyle: saat 17'de Arca Çorum Futbol Kulübü, Korendon Alanya Spor, Kocaeli Spor, Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşması, saat 20'de ise İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Gençler Birliği ile Trabzonspor Galatasaray karşılaşması var. Bu maçları TRT Radyo 1'den canlı dinleyebilirsiniz. Haberleri sunduk.

Merhaba sevgili türkü dostları. TRT Türkü'de TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Anadolu ve gönül coğrafyamızın farklı yörelerinden süzülüp gelen türküler, geçmişten bugüne taşıdıkları hikayelerle gönüllerimizde yaşamaya devam ediyor. Kimi zaman bir sevdanın, kimi zaman bir özlemin, kimi zaman da yaşanmış güzel günlerin izini taşıyan bu ezgiler bizleri aynı duyguda buluşturuyor. Biz de Türkü Diyarı'nda Anadolu'nun zengin müzik kültüründen seçtiğimiz birbirinden güzel eserlerle sizlere eşlik ediyoruz, etmeye çalışıyoruz. TRT GAP Diyarbakır Radyosu'ndan Türkü Diyarı'na hoş geldiniz. Sevgili dinleyenler, türkülerin en güzel yanlarından biri de farklı yörelerin seslerini ve duygularını aynı gönülde buluşturmasıdır. Her ezgide başka bir hikaye, her mısrada başka bir duygu saklıdır. Fırat kenarında yüzen kayıklar ve yine gam yükünün kervanı geldi adlı eserlerle selamladık sizleri. TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programını sizler için Reşat Fidan hazırladı. Programın yönetiminde bizlere yapımcı arkadaşımız Deniz Özalp destek oluyor. Teknik yönetimde yayınımızı sizlere ulaştıran isimlerse Mahmut Bayhan ve Murat Özgür Batu. Mikrofon başındaysa ben Ahmet Oğuz Gözel. Diyarbakır'dan Türkiye'nin dört bir yanına ve gönül coğrafyamızın farklı köşelerine ulaşan yayınlarımızı dinleyen tüm türkü dostlarına sevgilerimizi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Dilerseniz şimdi de TRT GAP Diyarbakır Radyosu Mali İcra Topluluğunu takdim edelim sizlere. Her biri gönüllerden süzülen duyguları sazı ve sözüyle dile getiren kıymetli yorumculardan bahsedelim. Bilal Samancı şefimiz, Cemal Temel, Erhan Sıcaközül, Süleyman Alan, Emre Sevim, Mehmet Vuran ve Mehmet Koca. Ve tabii ki her telinde duyguyu, her notasına hayatı taşıyan değerli saz heyetimiz. Bağlamada Erdal Yaşar ve Furkan Emir, Ud'da Ulaş Arslan bizlerle, Keman'da Ömer Bengül, Kanun'da Hasan Bükülmez, Kaval Ney ve Zurna'da Serdar Özdemir, Bas Gitar'da Bilal Ekin, Klasik Gitar'da Efe Ekin, Mey ve Duduk'ta Önder Işık bizlerle ve Darbuka'da ise Veysel İlgin yine bizlerle olacaklar. Sevgili türkü dostları, türküler bazen bir gönül kırgınlığını, bazen de söylenemeyen sözleri dile getirir. Anadolu'nun her yöresinde bu duygular kendine özgü ezgilerle hayat bulur. Şimdi sizleri Erzincan yöresinden kaynak kişisi Erzincanlı Şerif olan Küstürdüm Barışamam adlı eserle buluşturacağız. Solistimiz Erhan Sıcaközül sizler için seslendirecek. Buyursunlar.

kıymetli dinleyenler, şimdi de yolumuz Adıyaman'a uzanıyor. Tabi Adıyaman deyince aklımızda Adıyaman'ın gönlümüzdeki hala dinmeyen bir yarası var. 6 Şubat depremlerinin izleri hala hafızamızda tazeliğini koruyor. Orada kaybettiklerimizi yine rahmetle anıyoruz elbette. Ama tabi hayatta devam ediyor, acısıyla ve umuduyla devam ediyor. Şimdi biraz da o toprakların sesine kulak verecek Adıyaman'ın renkli ezgilerinden iki güzel türküyü, eseri dinleyeceğiz. Kaynak kişisi Bilal Ercan olan İki Kız Gider Düğüne ve kaynak kişisi Mehmet Seski olan Dere Boyu Saz Olur adlı eserleri TRT GAP Diyarbakır Radyosu Mahalli İcra Topluluğu sizler için seslendirecek. Sizlerle efendim.

Sevgili türkü dostları, saatler 14.27'yi gösterirken TRT GAP Diyarbakır Radyosu Şark Bülbülü Celal Güzel Ses Müzik Stüdyomuzdan sizlere ulaştırdığımız Türkü Diyar programımız devam ediyor. Şimdi bu bölümde Anadolu'nun köklü türkü geleneklerinden birine, Tokat yöresine konuk olacağız. Kaynak kişisi Abbas Öz olan Elçek Tabip Elçek Sinem Üstünden adlı eseri solistimiz Mehmet Vuran seslendirecek. Gönülden gönüle ulaşması dileğiyle.

kıymetli dinleyenler, tabii solistimiz Mehmet Vuran'a teşekkür ediyoruz. Bir cümle vardır ya, gönül telimizi titretti diye, gerçekten öyle bir his yaşadık şimdi. Şimdi ise Şanlıurfa'nın kendine has ezgi dünyasına doğru uzanacağız. Önce kaynak kişisi Cemil Cankat olan Bağda Güller Açıyor. Ardındansa sözleri Ziya Küçükoğlu'na, müziği Mehmet Sait Küçük'e ait olan Bu Ne Güzel Bir Düğün adlı eserle sizlerle olacağız efendim. İki güzel Şanlıurfa türküsünü TRT GAP Diyarbakır Radyosu Mahalli İcra Topluluğu birlikte seslendirecekler.

kıymetli dinleyenler, TRT Türkü'de Şark Bülbülü Celal Güzel Ses Müzik Stüdyomuzdan sizlere ulaştırdığımız Türkü Diyarı programımız devam ediyor. Sizler evinizde, iş yerinizde, sokakta, trafikte ya da uzun bir yolculukta bizi takip ediyor olabilirsiniz. Yolculuğunuzda bizi de yoldaş ediyor olabilirsiniz. Bütün türkülerimiz sizler için de paylaşmış oluyoruz elbette. Şimdi türkülerde Sevda'nın da Sitem'in de kendine özgü bir söyleşisi vardır, bunu biliriz. Şanlıurfa'dan Sevda dolu bir eserle yolculuğumuza devam edelim o zaman. Söz ve müziği Mehmet Ataç'a ait olan Sana Beni Sevmi Dedim ya da Leyla'm adlı eseri solistimiz Bilal Sabancı seslendirecek. Şef Bilal Sabancı'dan duyacağız, dinleyeceğiz bu güzel eseri. Sizleri bu güzel türküyle baş başa bırakıyoruz efendim. Buyursunlar.

Efendim koromuzun kıymetli şefine de Bilal Samancı'ya çok çok teşekkür ediyoruz. Şimdi ise rotamızı Erzurum'a çeviriyoruz. Erzurum'un güçlü ve kendine özgü türkü tavrını yansıtan iki güzel eser sırada. Kaynak kişisi Mükerrem Kemertaş olan Köprünün Başlarında ve kaynak kişisi Musa Atıcı olan Tello Gider, Yan Gider adlı eserleri TRT GAP Diyarbakır Radyosu Mali İcra Topluluğu sizler için seslendiriyor.

Nereden sesleniyoruz sizlere? Şark Bülbülü Celal Güzel Ses Müzik Stüdyosu'ndan sesleniyoruz. Türkü diyarında yolculuğumuzun bu bölümünde yeniden Şanlıurfa'ya uzanalım. Sevgili türkü dostları, kaynak kişisi Mehmet Şenses olan Yar Yüreğim Yar Gör Ki Neler Var adlı güzel eseri solistimiz Cemal Temel seslendirecek. Türkülerin gönül dilinden sizlere sevgilerimizi göndererek sözü Cemal Temel'e bırakıyoruz.

Sevgili türkü dostlarımız, TRT Türkü'de TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programımızın bugün de artık yine sonuna geldik. Programımızın hazırlanmasında emeği geçen, türkülerimizi yaşatan ve gelecek kuşaklara ulaştıran bütün sanatçılarımıza, saz ve söz ustalarımıza, mahalli icra topluluğumuza gönülden teşekkür ediyoruz. Şimdi ise programımızın son bölümünde TRT GAP Diyarbakır Radyosu mahalli icra topluluğunun sesinden Sine Sine, Ben Giderim Sine Sine ve Eğdim Söğüt Dalını Hanım Kızlar adlı eserleri dinleyeceğiz. TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programını sizler için Reşat Fidan hazırlamıştı. Programın yönetiminde yapımcı arkadaşımız Deniz Özalp bizlere destek oldu. Teknik yönetimdeki arkadaşlarımız Murat Özgür Batu ve Mahmut Bayhan'dı. Ve mikrofon başındaysa ben Ahmet Oğuz Gözel. Diyarbakır'daki Şark Bülbülü Celal Güzel Ses Stüdyosu'ndan Türkiye'nin dört bir yanına ve gönül coğrafyamızın farklı köşelerine sevgilerimizi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Bir başka Türkü Diyarı programında birbirinden güzel ezgilerle yeniden buluşmak dileğiyle esen kalın, TRT Türkü'de türkülerle kalın.

Karadeniz'den programına hoş geldiniz değerli dinleyenler. Bugün programı ben Yiğit Yavuz hazırladım ve sunuyorum. Teknik yönetimde Murat Çelik var. Sami Mataracı'dan bir Trabzon türküsü dinleyeceğiz ilk olarak. Çamdalı Çıradalı.

İkinci türkümüzle Ege yöresine uzanıyoruz. Denizli Goncalı köyünden derlenmiş bir türküyü Hüseyin Yaltırık seslendiriyor. Beylerde bahçesinde kandiller yanar, kandilin şavkına validen bülbüller konar.

Sırayı Aysun Gültekin alıyor. Ahmet Yamacı'dan alınmış İstanbul türküsünü dinleyeceğiz. Bir dalda iki kiraz, biri al biri beyaz. Eğer beni seversen mektubunu sıkça yaz.

Karadeniz'den programında birlikteyiz. Az önce Neşet Ertaş'tan bir ezgi dinledik. Şimdi Giresun yöresine ait Osman Kalyoncu'dan alınmış bir türkü dinleyeceğiz. Bir fındığın içine yar senden ayrı yemem, o gün gördüm yarimi öldüğüme gam yemem.

TRT Trabzon Radyosu'nun hazırladığı Karadeniz'den programında birlikteyiz. Rize Hemşin yöresinden bir ezgi ile Özlem Üngör'ü dinleyeceğiz. Bu yıl yaylalar kardır, çoban çadırı kaldır. Ben ağlamaz idim ama beni ağlatan vardır.

Dursun Ali Akınmet'in sözleri üzerine Selahattin Aygün'ün bestelediği eseri Musa Eroğlu seslendirdi. Okan Konak ve Pınar Sağ düetiyle Nigar Fettahoğlu'ndan alınmış türküyü dinleyelim şimdi. Ah Buğdayım.

Yozgat yöremize ait İbrahim Bakır'dan alınmış türküyü dinleyeceğiz. Solist Aysun Gültekin. Mirican mı değdi, gülüm mü soldu? Gel ağlama garip bülbül ağlama. Felek baştan başa kimi güldürdü? Gel ağlama garip bülbül ağlama.

Şeval Sam Fatih Yaşar düetiyle devam ediyor programımız. Sırlarımı söyledim dağlara dumanlara. Ben yazarken ağladım, okurken de sen ağla.

0: TRT Türkü.
1: Lamia Benek'ten alınmış Diyarbakır türküsünü dinleyeceğiz şimdi. Solist Muzaffer Ertürk. Çaldığın saza mı yanam, ettiğin naza mı yanam, alım yâri yanıma, kış yatım güz uyanam.

Gökhan Birben, Aliye Karaca'dan alınmış Karadeniz ezgisiyle radyonuzda. Bu yıl çıktım yaylaya, çimene bastım karsız. Ander kalsın yaylası, o da sevilmez yarsız.

TRT Trabzon Radyosu'ndan sunduğumuz Karadeniz'den programının son türküsünü İbrahim Can'dan dinleyeceğiz. Bu türküyle size veda ederken yapımcınız ben Yiğit Yavuz ve teknik yönetimdeki arkadaşım Murat Çelik mutluluklar dileriz size. Hoşça kalın.

0: saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler, spikeriniz ben Mücella Karada. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit yakınlarıyla gazi ve gazi yakınlarının kamu kurumlarına yerleştirilmesi kura töreninde konuştu. Erdoğan, iki yıldır tüm tahriklere ve tuzaklara rağmen önemli mesafeler kat ettik dedi. Terörün bu topraklarda bir daha asla zemin bulmaması için gereken her türlü adımı kararlılıkla atacağız ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Eylül Gaziler Günü'nü tebrik etti. Erdoğan mesajını en sosyal hesabından paylaştı. Hayatta olan gazilerimize bereketli ömürler diliyor, ebediyete irtihal edenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyorum ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Güney Kıbrıs Rum yönetimini sert dille eleştirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki yeni Atatürk Stadyumu ve spor kompleksinin tanıtım töreninde konuşan Yılmaz, insani işbirliklerinde bile adım atmıyorlar ancak çözüm istediklerini söylüyorlar. Uluslararası kamuoyunun da biraz uyanması gerekiyor dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin PISA yönetiminin önerisiyle dersliklerde cep telefonu yasağının uygulandığı ilk ülkelerden olduğunu belirtti. Bu yıl kayıt döneminde sahte adres beyanlarının önüne geçildiğini vurguladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu son yıllarda yapılan yatırımları anlattı. Bugüne kadar hayata geçirilen ulaştırma projelerinin büyüme ve istihdama sunduğu katkıya dikkat çekti. Raylı sistemlerde neredeyse her şeyi milli imkanlarla yapabiliyoruz dedi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında eski Silivri Başsavcısıyla eski cezaevi savcısı tutuklandı. Kozinoğlu'nun iki koğuş arkadaşı hakkındaysa ev hapsi uygulanmasına karar verildi. Ankara merkezli 15 ilde FETÖ'nün katalog evlilik yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheliden 15'i tutuklandı. Gizli katalog evlilik yapılanmasının tespitine ilişkin çalışmalar devam ediyor.

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, taşkınların yaşandığı Rize'de incelemelerde bulundu. 112 aracılığıyla gelen ihbarların hepsine müdahale edildi dedi. AFAD Başkanı, sağanağın etkili olduğu Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de 1096 personelin sahada olduğunu söyledi. Girne açıklarında batan gemide arama çalışmaları sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üssel, çalışmalar sonucunda bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını açıkladı. Can kaybı 15'e yükseldi. İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında aralarında ünlü isimlerin de olduğu 21 şüpheliden ikisi tutuklandı. 3 şüpheli içinse adli kontrol hükümleri uygulandı. İzmir'de tefecilik yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Yemen'de tansiyon her geçen gün daha da yükseliyor. Yemen ordusu Marib'in güneyindeki Husi mevzilerini vurdu. Suudi Arabistan'da da Husilerin saldırıları ihtimali nedeniyle 8 noktada ilan edilen kırmızı alarm sona erdirildi. Hemen ardından başkent Riyad'daki havalimanı yakınlarında patlama oldu. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma yapmak istediğini söyledi. Washington-Tahran gerilimi sürerken ABD basını savaşta Pentagon'un açıkladığından daha fazla ABD askerinin öldüğünü iddia etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Grönland konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Anlaşma ABD'ye Grönland'ın güvenliği ve diğer tüm ihtiyaçları üzerinde kalıcı kontrol sağlayacak. Danimarka Başbakanlık Ofisi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Grönland, Danimarka ve ABD'nin Arktik ve Kuzey Atlantik bölgesinde güvenliği güçlendirecek anlaşmayı gelecek hafta imzalaması bekleniyor denildi. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya'nın düzenlediği hava saldırılarında 4 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Moskova, Ukrayna'da 5 yerleşim biriminin de ele geçirildiğini duyurdu. Putin ise dikkat çekici bir açıklamayla bazı Avrupalı liderlerin Rusya ile savaşa hazırlandığını öne sürdü. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Torosların yamaçlarından kıyıya inen sesler şimdi radyonuzda. Akdeniz'in renkleri yüzyılların hikayesini taşıyan türkülerle TRT Türkü'de başlıyor. Bugün programı sizler için Bilgehan Gödek'le hazırladı. Teknik yönetimde Haydar Uraz ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Bizi biz yapan özümüz, sözümüz, türkülerimize yolculuğumuz başlasın diyoruz. Ve ilk türkümüzle buluşturuyoruz sizleri. Sanatçımız Gül Emekçi seslendiriyor. Gocaçam'ın güllemesi dal ilen, Koç Yiğit'in eğlencesi yar ilen.

0: TRT Türkü.
1: Değerli dinleyiciler, Salih Urhan'ın Kadir Türen'den derlediği Burdur yöresine ait türküde Selcan Kökçen Şahin'i dinliyoruz. Devesi Gater Gater.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyiciler, sıradaki türkümüzü Hasan Yükselir seslendiriyor. Çırpınıp içinde.

Sevgili dinleyiciler, son türkümüz Kayseri yöresinden ve Meltem Doğan seslendiriyor. Erkilet güzeli bağlar bozuyor.

Değerli dinleyenler, bizlere ayrılan sürenin böylece sonuna geldik. Antalya'dan bugünlük de bu kadar diyoruz. Bizler yapımda Bilgehan Gödekli, teknik yönetimde Haydar Uras ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Özümüz, sözümüz, sırdaşımız.

0: TRT Çukurova Radyosu sunar. Çukurova'dan.
1: Mutlu günler sevgili dinleyenler. Çukurova'dan hepiniz hoş geldiniz. Bugün programı Yasemin Yılmaz hazırladı. Teknik yönetimde Hamdi Alıcı var. Ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Sizlerle yaklaşık bir saat boyunca birlikte olacağız. Programımıza bir Edirne türküsüyle başlıyoruz. Emrullah Gürses'e ait türküyü Şahin Gültekin söylüyor. Dut fidanı boyunca.

Sevgili dinleyenler, türkülerimizle 7'den 77'ye, ülkemizde, dünyanın her yerinde birbirinden farklı yaş kategorisinde insanlara ulaşıyoruz. Bizi her yaştan insanlar dinliyor. 5 yaşında Nisa Erva da şu an bizi dinliyor ve sıradaki türküyü ona armağan ediyoruz değerli dinleyenler. Ve Havva Karakaş söylüyor, bir Edirne türküsü söylüyor. Küp içinde nişasta.

Sevgili dinleyenler, bir Çukurova'dan programının da sonuna geldik. Programı Yasemin Yılmaz hazırladı. Teknik yönetimde Hamdi Alıcı vardı ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle sizlere bir Mersin türküsüyle veda ediyoruz. Neşet Ertaş söylüyor, Kerem der ki...

TRT Çukurova Radyosu sundu. Çukurova'dan.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz, ben Ceyhan Buran. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit yakınlarıyla gazi ve gazi yakınlarının kamu kurumlarına yerleştirilmesi kura töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı, terörsüz Türkiye sürecinin devlet projesi olarak yürütüldüğünü vurguladı. Terörün bir daha asla zemin bulmaması için gereken her türlü adımın kararlılıkla atılacağını söyledi. Cumhurbaşkanı, ülkemizle birlikte bölgemizin tamamını huzur ve istikrara kavuşturacağız dedi. Şehitlerimizin ruhlarını incitecek hiçbir girişime müsaade etmeyeceğiz ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Eylül Gaziler Günü'nü tebrik etti. Erdoğan mesajını en sosyal hesabından paylaştı. Hayatta olan gazilerimize bereketli ömürler diliyor, ebediyete irtihal edenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyorum ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Güney Kıbrıs Rum yönetimini sert dille eleştirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki yeni Atatürk Stadyumu ve spor kompleksinin tanıtım töreninde konuşan Yılmaz, insani işbirliklerinde bile adım atmıyorlar. Ancak çözüm istediklerini söylüyorlar. Uluslararası kamuoyunda biraz uyanması gerekiyor dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin PISA yönetiminin önerisiyle dersliklerde cep telefonu yasağının uygulandığı ilk ülkelerden biri olduğunu belirtti. Bu yıl kayıt döneminde sahte adres beyanlarının önüne geçildiğini vurguladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, terörsüz Türkiye sürecinin güçlü ailelerin taşıdığı kardeşlik ruhu üzerinde yükseleceğini söyledi. Şehit yakınlarıyla gazi ve gazi yakınlarının kamu kurumlarına yerleştirilmesi kura töreninde konuşan Göktaş, kalkınma ve refah ülkemizin her köşesine yayılacak dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu son yıllarda yapılan yatırımları anlattı. Bugüne kadar hayata geçirilen ulaştırma projelerinin büyüme ve istihdama sunduğu katkıya dikkat çekti. Raylı sistemlerle neredeyse her şeyi milli imkanlarla yapabiliyoruz dedi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında eski Silivri Başsavcısı ile eski Cezaevi Savcısı tutuklandı. Kozinoğlu'nun iki koğuş arkadaşı hakkında ise ev hapsi uygulanmasına karar verildi. Öte yandan Kozinoğlu'nun öldüğü gün koğuşunda kaydedilen görüntüler de ortaya çıktı. Ankara merkezli 15 ilde FETÖ'nün Katolik evlilik yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheliden 15'i tutuklandı. Gizli Katolik evlilik yapılanmasının tespitine ilişkin çalışmalar devam ediyor. AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, taşkınların yaşandığı Rize'de incelemelerde bulundu. 112 aracılığıyla gelen ihbarların hepsine müdahale edildi dedi. AFAD Başkanı, sağanağın etkili olduğu Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de 1096 personelin sahada olduğunu söyledi. Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kurdu 1 tatbikatının yarın başlayacağını açıkladı. Bakanlık tatbikatı Mavi Vatan'ın Deniz Kurdu zamanı başlığıyla duyurdu. İstanbul'da zehir tacirlerinin imalathanesine baskın düzenlendi. Operasyonda 300 kilogram uyuşturucu ve 520 kilogram kimyasal katkı maddesine el konuldu. İki şüpheli gözaltına alındı. Yemen'de tansiyon her geçen gün daha da yükseliyor. Yemen ordusu Mağrib'in güneyindeki Husi mevzilerini vurdu. Suudi Arabistan'da da Husilerin saldırı ihtimali nedeniyle 8 noktada ilan edilen kırmızı alarm sona erdirildi. Hemen ardından başkent Riyad'daki havalimanı yakınlarında patlama oldu. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma yapmak istediğini söyledi.

Türkülere konu olan efeler, yiğitlik ve kahramanlıklarıyla, kararlı duruşlarıyla, gözüpek oluşlarıyla ve cesaretleriyle yerlerini alırlar. Efe, zeybek gruplarının başıdır. Zeybekler arasında kahramanlık yapmış, cesur ve mert kişiler arasından Efe seçilir. Bir Efe, her türlü tehlikenin, yalanın, hilenin kokusunu alabilecek kadar zeki, attığını vuracak kadar silahşor, zeybeklerini kontrol edebilecek kadar güçlü ve ne zaman ne yapılacağını bilecek kadar tecrübelidir. Efeler tarihte Batı Anadolu'da, özellikle Aydın, Denizli, Muğla ve Isparta illeri ve Ödemiş ilçesinde yaşamıştır. Yörük Ali Efe, Çakıcı Mehmet Efe, Çakırcalı Efe, Saçlı Efe, Mestan Efe, Gökçen Efe, Sarı Zeybek, Kamalı Zeybek, Demirci Mehmet Efe ve daha nicesine yakılan pek çok türkü vardır. Bunlardan bazıları İzmir'in Kavakları, Gökçen Efem iner gelir inişten, Sarı Zeybek şu dağlara yaslanır türküleridir. Bugün sizinle Osman Kalay'ın sesinden bir Efe türküsü paylaşacağız. Şu dalmadan geçtim.

Programı hazırlayan Seda Arslan Şavura, ses kayıtta Haldun Göktaş ve spikeriniz ben Gence Yaydın. Türkü sözlüğü sona erdi. Türkü sözlüğü.

Güzel ve hareketli türkülerle başladık. Türkü akşamı başladı. Sevgili dostlar, türkü severler, türkü sevdalıları hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Beraberliğimiz saatler 20'yi gösterene dek sürecek efendim. TRT Ankara Radyosu'ndan sesleniyoruz. Birbirinden güzel türküleri, kimi zaman neşeli, kimi zaman hüzünlü, kimi zaman sevda kokan, hasret kokan türküleri sizlerle paylaşacağız yaklaşık 2 saat boyunca. Birlikteliğimizi Elif Yıldırım hazırladı. Teknik yönetmenimiz Oğuzhan Yılmaz. Mikrofonda ben Arzu Meliye. Efendim sizlerle birlikte olacağımızın garantisini veriyoruz 2 saat boyunca. Eğer çok önemli bir işiniz yoksa sizleri de davet ediyoruz bu güzel türkülere kulak vermeye. Bir taraftan da tabii işinizi kotarmanız mümkün. Yeter ki kulağınız bizde olsun. Orta Anadolu yöresine ait güzel bir türküyle birlikteliğimizi sürdüreceğiz. Gülşen Kutlu söylesin. Kozan Dağı Çatalmatan arasında aslan yatar.

18.21 saatlerimiz sevgili dostlar. TRT Ankara Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Türkü Akşamı'nda Ömer Çeliker şimdiki sanatçı konuğumuz. Bayburt yöresine uzanacağız bu türküyle. Küp dibinde pastırma, kız zülfünü kestirme.

Abdurrahman Yadıran'ın seslendireceği türküyle birlikteliğimiz sürecek. Adana yollarında, pamuklar dallarında, Allah canımı alsın yarimin kollarında.

Türkiye akşamında saatlerimiz 18.28'i gösterirken Gülten Ben Niye Kulak Verelim Şimdi De. Deli Poyraz gibi estim yoruldum. Kalmadı takatim, aldın götürdün.

18.36'yı gösteriyor saatimiz. Tokat Reşadiye yöresine ait türküde Ceylan Serçe Türkü Akşamı'nda şimdi de. Yürüsen yürüsen de yol alamazsın. Azrail olsan da can alamazsın.

Barış Akpınar'dan dinleyeceğiz. Türkümüzü Muzaffer Sarı Sözen derlemiş. Madem Dilber meylin yoğdu bende, ezelinden ikram vermeyeydin.

TRT arşivinden seçtiğimiz güzel bir türküyle sürdüreceğiz beraberliğimizi. Burhan Çaçan önce bir hoyrata hayat verecek, ardından da bir oda yaptırdım hurma dalından, içini döşedim acem şalından diyecek.

Türkü akşamı devam ediyor. TRT Türkü'desiniz sevgili dinleyicilerimiz. Ali Rıza Aksoy'dan dinleyeceğiz. Atma müjgan oklarının bu canıma Allah için. Girmeye Ebru Kema'nın kanımı Allah için.

Gürkan Özpeker'den dinleyeceğiz. Ali Ekber Çiçek'ten alınmış Erzincan yöresine ait türkümüz. Şu yüce dağları duman kaplamış. Yine mi gurbetten kara haber var?

Saatlerimiz 19.08'i gösterirken Nuran Mengüç'ten dinleyeceğiz. İzzet Altınmeşe'nin derlediği bu türküyü. Kınayı getir ani, parmağın batır ani, bu gece misafirim, koynunda yatır ani.

Özlem Ağarman'ın ardından şimdi de Ali Rıza Erdoğan bizlerle. Hasret Gültekin derlemiş: bu dünya misaldir handan, can ayrılır bir gün tenden.

Güzel bir deyiş dinledik. Şimdi yine bir deyişle devam edeceğiz. Süleyman Yıldız'a kulak vereceğiz. Hab-ı gafletten uyanıp doğru yola bastım kadem.

Saatlerimiz 19.28 Türkü akşamında. Şimdi de Hasan Özel'in sesinden sizlere sunacağız bu güzel türküyü. Ağlar bugün bir güzel gördüm, siyah zülfü mah yüzünde tel gibi.

Saatlerimiz 19.39 sevgili dinleyicilerimiz. Ağrı yöresine uzanacağız bu güzel türküyle. Hayal Has söyleyecek. Bacadan gel bacadan, gömleği alacadan. Türkümüzü Ahmet Yamacı derlemiş.

19.41'i gösterirken saat 20 sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi de Ali Ekber Çiçek'le baş başa bırakacağız sizleri. Birden ateş gibi gürleyip yanma, yanıp yanıp çevren yandırma.

Reyhan Edil seslendirecek. Nida Tüfekçi derlemiş, Sivas İmranlı yöresine ait türkümüz. Kalenin başında ekerler darı, ekerler biçerler ederler.

Geldik bu akşamki beraberliğimizin sonuna. Yine güzel bir türküyle sizlere el sallayıp huzurlarınızdan ayrılacağız sevgili türkü dostları. Yarın akşam yine aynı saatte sizleri Ankara Radyosu'nda bekliyor olacağız elbette ki. Bundan sonraki saatlerinizin sağlık ve esenlikle geçmesini diliyoruz. Programı Elif Yıldırım hazırlamıştı. Teknik yönetmenimiz Oğuzhan Yılmaz'dı bugün. Mikrofonda ben Arzu Meli'ye güzel bir türküyle sizlere veda ederken keyifli, güzel, sağlıklı bir hafta sonu akşamı dileyelim. Hüsamettin Subaşı söylesin. Yeni hamamın üstüyem, Ergenoğlan'ın dostuyam. Hoşçakalın.

0: Özün sözü.
1: İyi akşamlar, iki çay söyleyip birini dökenler. İyi akşamlar, kahvenin hatrını kutsal sayanlar. İyi akşamlar, neresi olursa olsun fark etmeksizin sadece gitmek isteyenler. İyi akşamlar, dönmeye yüzü, gitmeye cesareti, yürümeye takati kalmayanlar. Ve iyi akşamlar, yarın ola, hayrola diye umudunu yarına ninnilerle uyutanlar. An itibariyle TRT Türkü'de Özün Sözü isimli programda bendeniz Mehmet Ercan'la birliktesiniz. Hoş sefa geldiniz.

Hüsamettin Subaşı yorumuyla Dağlar Ağırdı Kardan ve İsmail Hatunsaray yorumuyla Sen Dolasın Benim Gibi isimli türkülere kulak verdik. Kıymetli dinleyenler, uzak durun. Hevesle anlattıklarınızı hasetle bölenlerden uzak durun. Sevincinizin orta yerinde kursağınıza göz dikenlerden uzak durun. Size yakıştırmayıp sen mi yapacaksın diyenlerden uzak durun. Her anlattığınızı ama diye çürütmeye çalışanlardan uzak durun. Sürekli bir kararsızlıkla yaşayanlardan uzak durun. Her söze memnuniyetsizlik ve şikayetle başlayanlardan uzak durun. Dara düştüğünüzde neredesin, geliyorum demek yerine ne oldu ki diye soranlardan uzak durun. Ve kıymetli dinleyenler, dostlukları, arkadaşlıkları ayakta tutan tek taraf sizseniz, sizin çabanız yoksa dostluğun dağıldığı o duygudan da, dostluk iddiasında bulunandan da uzak durun. Bütün bunlardan kendinizden uzağa düşmemek için uzak durun.

İnsan hakta, hak insanda. İnsan hakta, hak insanda. Arıyorsan bak insanda. Hiç eksiklik yok insanda, madem ki ben bir insan. Hiç eksiklik yok insanda.

Selam benden nice nice alem bende. Yazar levh-i kalem bende, madem ki ben bir insan. Yazar levh-i kalem bende.

dilekler, vız gelir çarkı felekler. Bana eğilsin melekler, madem ki ben bir insan. Bana eğilsin melekler, madem

0: ara benim, ayaklarda tura benim. Aşıklara şarap benim, madem ki ben bir insanım. Aşıklara şarap benim, madem ki ben bir insan.
1: Saime Can Türk yorumuyla Gitme Durnam Gitme ve Aşık Daimi yorumuyla Kainatın Aynasıyım isimli türküler misafirimiz oldu. Kıymetli dostlar, insan aynı hataları neden sürekli tekrar ediyor? Neden hep aynı insanlarla, aynı insanların aynı özelliklerine maruz kalıyorum sorusu. Bunlar beni nereden buluyor çıkmazı? Hayır, sen onları buluyorsun. Çünkü belirsizlik insan için daha büyük bir trajedidir. Bilinen sorunlar, sıkıntılar, bilinen kusurlar yanlış da olsa insana bir süre sonra güvenli alan gibi geliyor. Yanlış mı? Tabii ki yanlış. Tüm bu yanlışlar ve sorunlar olabilecek iyilik ve güzelliklerden daha öncelikli hale gelmesinin tek nedeni o sorunlarla daha önce tanışmış olmamız ve belki de çerçeveleyebiliyor olmamız. Diğer türlüsünün iyi olma ihtimali dahi varken deneyimlemediğimiz bir duyguyu yaşamayı göze alamıyor, belki de kendimizi buna haklı görmüyoruz. Evet, yanlış duygu ve belli ki hep sorunlar, ama yine de bildiğimiz ve tanıdığımız sorunlar olmasının bizi resmen işgal ettiği ruh halleri. Cesur davranıp iyi olma ihtimallerine kapı açmanın bereketine inanmakta her zaman fayda vardır.

Özlem Özdil yorumuyla çeke çeke ben bu dertten ölürüm ve Ayşegül yorumuyla ağlatma gelem isimli türküler misafirimiz oldu. Kıymetli dostlar, aynı dili konuşmak, aynı frekanstan konuşmak çok önemli. Ayrı beyinler, ayrı ruhlar ve dünyaya kendi penceremizden bakan insanlarız. Gözlemleyebildiğim kadarıyla toplumda birbirine en yakın insanların dahi, yani eşler gibi, sevgililer gibi, hatta kardeşlik hukuku içinde olan kişiler dahi çoğu zaman birbiriyle anlaşamıyor çünkü aynı dili konuşmuyor. Bunun en büyük nedeni ise şu: karşımızdaki insanı gerçekten anlamak için değil, sözünün bitmesini beklediğimiz için dinliyor olmak. Yani sesinin tonu kulaklarımıza çarpıyor ama ne dediğinin pek önemi yok, dinlemiyoruz. Dinlediğimiz tek yönü ise o cümleler içerisinde bize karşı gelen, tırnak içinde saldıran cümleleri var mı yok mu onları yakalamaya çalışmak ve söz sırası bize geldiğinde o cümlelerin temelinde bu kez karşı atağa geçmek. Sonuçları kendi hayatımızda ve toplumda hep beraber görüyoruz, şahit oluyoruz. İşin özü şu, çok sevdiğim bir sözdür: biriyle sadece kazanmak için tartışmaya girmek haramdır.

Resul Dindar yorumuyla Manamo ve Zeynep Başkan yorumuyla Naino isimli türkülere kulak verdik. Kıymetli dinleyenler, sabahın ilk dakikalarından gece yarısına kadar günün belli vakitleri var. Bu vakitler kimine göre kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeğidir. Kimine göre günü belirleyen şey çalışma saatleriyle uykuda geçirdiği saatlerdir. Birçoğumuzun kaçırdığı şey günün kendi içinde o vakitlerinden dolayı insanın sadece yemek, içmek, çalışmak ve uyumak dışındaki ihtiyaçları dışında ruhunun da isteklerinin olmasıdır. Ne yazık ki birçoğumuz bunu göz ardı ediyoruz. Sonra da 7-8 saat uyumaya çalıştığımız halde günün sabahına uyumuş değil de dayak yemişiz gibi bir yorgunlukla uyanmış oluyoruz. Günün ilk saatlerinden son dakikalarına kadar güne zamanı geçirerek uyumlanmalıyız. İnsanın ruhu güne kendini hatırlayarak uyumlanmalıdır.

Ruhumuzun isteklerine cevap vererek uyumlanabilmekten bahsediyorum. Sağlıklı bir zihin ve ruh dünyasının deneyimlenmiş tek çaresi, insanın bir ruhu olduğunu unutmayıp manevi ihtiyacını da gidermesinden geçer. Bunu tercih eden insanlar için gün sabah öğle ya da akşam değil, beş vakittir.

Su yorumuyla Siyah Perçemeni Dökmüş Yüzüne isimli türkülere kulak verdik. Kıymetli dinleyenler, geldik bir programımızın daha sonuna. Programı hazırlayan ve sunan bendeniz Mehmet Ercan, program yapımcımız sevgili Nuray Soydan ve teknik yönetmenimiz sevgili Mehmet Bahar'la sizlerle buluştuk. Önümüzdeki cumartesi akşamı Özün Sözü programıyla yeniden TRT Türkü'de buluşmak ümidiyle. Sürçülisan ettiysem aşk ola, hoşça kalın.

Bir ezgi vardır, tarihi anlatır. Bir söz vardır, yüzyılları yaşatır. Türkmen elinin türküsünde izler saklıdır. Ahmet Tuzlu ve İrem Çetinkol'un hazırlayıp sunduğu Türkmen elinin sesi her cumartesi saat 22.30'da TRT Türkü'de.

TRT Türkü'den iyi akşamlar değerli dinleyenler. Efendim İstanbul Radyosu'ndan canlı olarak sesleniyoruz sizlere. Bizleri radyoları başında dinleyen siz değerli dinleyenlerimize Türkü Evi programı olarak hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyor. Saygı ve selamlarımızı gönderiyoruz. Efendim her zaman olduğu gibi bu haftada sizler için hazırlamış olduğum repertuarımı TRT İstanbul Radyosu'ndan

olduğu gibi bu haftada sizler için hazırlamış olduğum repertuarımı TRT İstanbul Radyosu'nun birbirinden kıymetli saz sanatçılarıyla birlikte icra etmeye çalışacağız. Sevgili dinleyenlerimiz, bu akşam sazlarıyla bizlere kimler eşlik ediyor? Grup şefimiz bağlamada Okyay Kösegil, meyde Yaşar Taner, kavalda Osman Aktaş, kemençede Umut Ayvaz, garmonda Nejat Özgür, bas gitarda Burak Demir, gitarda Ercan Coşkun, ritim sazda Özcan Gök ve Can Akın bizlere eşlik ediyorlar. Yapımcımız Kerem Bulut, ton meisterimiz bu akşam...

Ben çıktım başım selamet. Türkümüz Hamdi Tanses, Fethi Gençalioğlu'ndan derlemiş. Sevgili dinleyenlerimiz, türkü yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi sıradaki türkümüz yine Karadeniz bölgesinden Rize'ye gideceğiz. Ne diyeceğiz? Sivri'nin tepesinde vardır cicili taşlar diyoruz. Türkümüzü Emin Yağcı derlemiş. Buyurunuz.

0: TRT Türkü.
1: Teşekkür ediyoruz değerli orkestramıza, güzel bir Rize türküsüyle sizlere seslendik değerli dinleyenlerimiz. Efendim devam ediyoruz güzel türkülerimizle. Şimdi ise rotamızı değiştireceğiz. Sivas'a uzanacağız değerli dinleyenler. Nasip olsa yine gitsem yaylaya diyeceğiz türkümüzü.

Teşekkür ediyorum değerli orkestramıza. Şarkışlaya uzandık sevgili dinleyenlerimiz. Nasip olsa yine gitsem yaylaya dedik. Efendim sırada bir Erzincan türküsü var. Küstürdüm barışamam diyeceğiz. Türkümüz plaktan yazılmış. Erzincanlı Şerif'ten. Buyurun.

Evet, değerli dinleyenlerimiz, güzel bir Erzincan türküsüyle sizlere seslendik. Şimdi ise rotamızı değiştiriyoruz. Trabzon'a uzanacağız. Trabzon Boztepe'de diyeceğiz. Türkümüzü Coşkun Gök Erol Uzun'dan derlemiş.

Evet efendim, güzel bir Trabzon türküsü okuduk sizler için. Yine Karadeniz yöresindeyiz. Bu sefer ne diyeceğiz? Salina salina suya gidersin diyeceğiz. Türkümüzün kaynak kişisi Cemile Cevher, buyurunuz.

Sevgili orkestramıza güzel bir Karadeniz türküsü seslendirdik. Efendim türkü yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi Sivas Saray'a uzanacağız. Kaleden iniş mi olur diyoruz türkümüzü. Muzaffer Sarı Sözen hocamız Zaralı Halil Söyler'den derlemiş. Sevgili dinleyenlerimiz, bu güzel türkü sizler için gelsin.

Evet efendim, birbirinden güzel türkülerimizle sizlere sesleniyoruz. Kaleden iniş mi olur dedik, Sivas Sarayı'ya uzandık. Böyle yurdumuzun dört bir tarafından sizlere birbirinden güzel eserlerimizi icra etmeye çalışıyoruz. Karadeniz'den, Orta Anadolu'dan, Güneydoğu'dan, Ege'den. Şimdi yine Karadeniz'deyiz sevgili dinleyenlerimiz. Görele Çavuşlu'ya gideceğiz. Biz hepimiz üç kardeş.

Evet, güzel bir türküyle sizlere seslendik. Görele Çavuşlu'ya gittik efendim. Devam ediyoruz yine, Karadeniz'deyiz. Rize'den bir türküyle bu sefer sizlere sesleneceğiz. Kızıl ağaç yaprağı düşer dibine kalır diyoruz türkümüzü. Yücel Paşmakçı hocamız İrfan Ruhi Eren'den derlemiş. Buyurunuz.

0: TRT Türkü.
1: Değerli dinleyenlerimiz, türkü yolculuğumuza devam ediyoruz. Güzel bir Karadeniz türküsünden sonra şimdi ise Orta Anadolu'dayız. Ankara'dan bir türkü seslendireceğiz sizler için. Hepinizin kulaklarında olan bir türkü. Ne diyoruz? Su sızıyor, sızıyor taşların arasından diyeceğiz. Türkümüzü Muzaffer Sarı Sözen hocamız Mücip Arıman'dan derlemiş.

Teşekkür ediyorum, harikasınız. Sevgili orkestramızı bir kez daha tebrik ediyorum. Güzel bir Ankara türküsü okuduk sizler için. Şimdi ise yine hepimizin kulaklarında olan bir güzel türküyle devam edeceğiz. Yıldızeli yöresine gideceğiz. Ne diyeceğiz? Bin cefalar etsen almam üstüme diyeceğiz. Türkümüzü İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği Şubesi Ali Sultan'dan derlemiş.

Teşekkür ediyorum değerli orkestramıza. Bu güzel türküden sonra rotamızı değerli dinleyenlerimiz Diyarbakır'a çevireceğiz. Kaynak kişi İzzet Altınmeşe, türkümüzü derleyen de kendisi. Hepimizin kulağında olan bir türkü, Kar Yağar Kar Üstüne diyeceğiz. Buyurunuz.

Çok teşekkür ediyorum değerli orkestramıza. Harikaydınız. Ellerinize sağlık. Evet efendim. Programımızın tabii ki yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Son iki türküyle sizlere veda edeceğiz. Şimdi ise Yol Havası mı abi? Bu türküden sonra Yol Havası yapalım ve bağlayalım. Çamlı Hemşin'den bir türküyle devam ediyoruz. Kavron Yaylası'nda bir gelin gördüm diyeceğiz. Türkümüzü Nihat Kaya, Yaşar Bildiren'den derlemiş ve hemen önünde küçük bir yol havası sizler için.

Teşekkür ediyorum sevgili dinleyenlerimiz. Bu akşam da bir Türkiye Evi programının sonuna geldik. Umuyoruz bir nebze de olsa gönlünüze dokunabilmişizdir. Başka bir Türkiye Evi programında görüşmek dileğiyle efendim her hareketli bir final türküsüyle sizlere veda edeceğiz. Ne diyeceğiz efendim? Gördüm seni ufağım diyeceğiz. Bizler bir başka Türkiye Evi programıyla sizlerle birlikte olmak dileğiyle diyoruz. Efendim her şey gönlünüzce olsun. Bu akşam burada emeği geçen tüm orkestramıza ve ana kumanda odasında olan ton maisterimize, yapımcımıza, herkese çok teşekkür ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Görüşmek dileğiyle diyoruz. Hoşça kalın. Gördüm seni ufam diyoruz.

Değerli dinleyenler, TRT İzmir Radyosu stüdyolarında hazırlayıp sunduğumuz programımızla tekrar sizinleyiz. Dost Gönüller programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Hüseyin Tokatlıoğlu. Ses kayıtta Haldun Göktaş. Teknik yapımda Ahmet Kurt. Ve programı sunan ben Sıla Koç. Hepimiz hepinizi candan selamlıyoruz.

Kurbanlar tığlanıp gülbenk çekildi. Gaflet uykusundan uyana geldim. Dört kapı kilidi anda açıldı. Yüzü müryan edip peymana geldim. Programımızda ilk olarak Sivas Divri yöresinden derlenen Aşık Ali Metin kaynaklı bir deyiş dinlediniz. Nida Tüfekçi'nin derlediği deyişi Cengiz Özkan seslendirdi. Değerli dinleyenler, şimdi Antalya Korkuteli yöresinden derlenen Abdullah Tiryaki kaynaklı bir sevda türküsü dinleyelim. Hey ağalar, nasıl olur hali yardan ayrılanın, gider bir engine düşer yolu yardan ayrılanın. Sözleri Aşık Kerem'e ait türküyü Erdal Erzincan çalıp söylüyor.

kınamayın dostlar ahu zarımı. Sinemi dağlayan derdim çok benim. Hayli demdir görmez oldum yarimi. Bedduam yok, intizarım çok benim. Kahramanmaraş, Afşin, Elbistan yöresinden derlenen, sözleri aşık perişan güzele ait bir deyiş dinlediniz. Umut Özkan çalıp söyledi. Değerli dinleyenler, dinlemekte olduğunuz Dost Gönüller programı, sözleri aşık Yener'e ait bir deyişle devam ediyor.

Ömür geçti bunca sene, gurbetteyim bir başıma. Efkar bastı bugün gene, koca dünya dar başıma. Cem Çelebi kaynaklı sözleri Aşık Yener'e ait bir deyiş dinlediniz. Cem Çelebi çalıp söyledi. Değerli dinleyenler, şimdi Aşık Yener'i tanıyalım. Asıl adı Hacı Yener olan Aşık, 1928 yılında Kahramanmaraş, Afşin ilçesi Tanır köyünde dünyaya gelmiş. İlkokulu köyünde, ortaokulu Elbistan ilçesinde tamamlayan Hacı Yener, ardından Adana Düzici Köy Enstitüsü'nde öğrenime başlamış. Hocaları tarafından sağlık alanında eğitim görmesi için yönlendirilen Hacı, Ankara Hasanoğlan Köy Enstitüsü'ne gönderilmiş ve 3 yıl orada sağlık eğitimi almış. 1962 yılında İstanbul'a göçüp burada memuriyet hayatına başlayan Hacı Yener, halk şairliğine ilgi duymuş ve şiir yazmaya başlamış. Badeli aşık olmayıp şiirlerini daha ziyade hece ölçüsüyle yazdığı görülen Hacı Yener, şiirlerinde Yener ve Aşık Yener mahlaslarını kullanmıştır. 13 Ekim 2009 tarihinde İstanbul'da vefat eden Aşık Yener'i saygıyla anıyoruz. Şimdi İsmail Öz'den kaynaklı Aşık Yener'in bir deyişini dinleyelim. Başı duman pare pare, yol ver dağlar yol ver bana. Gönlüm gitmek ister yâre, yol ver dağlar yol ver bana. İsmail Öz'den çalıp söylüyorum.

Fani ömür geçip gitti, bir resimlik yel misali. Gençlik tezden solup gitti, bir açımlık gül misali. Cem Çelebi kaynaklı Aşık Yener'in bir deyişini dinlediniz. İsmail Çakır çalıp söyledi. Değerli dinleyenler, programımızın sonuna geldik. Programı hazırlayan Hüseyin Tokatlıoğlu, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt ve ben Sıla Koç. Haftaya aynı saatte tekrar buluşmayı diliyoruz. Hoşça kalın, dostça kalın.

toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle, zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler, TRT Ankara Radyosu'ndan Türkmen eline ve bizi dinleyen herkese selam olsun. Ben uzman tarihçi İrem Çetinkol. Bu programı Ahmet Tuzlu ile birlikte hazırlayıp sunuyoruz ve ses kayıtta Ayşe Koyuncu var.
1: Ve ben TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçısı Ahmet Tuzlu. Türkistan'dan Anadolu'ya, canları pahasına ölümü göze alıp kahramanlıklarıyla tarih sayfalarına altın harflerle adını yazdıran aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle yad ediyoruz. Hayatta olan gazilerimizi en kalbi duygularımızla selamlıyoruz.
0: Bu anlamlı günde başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimiz ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi rahmetle yad ediyor, hayatta olan gazilerimizi şükran ve minnetle anıyor, Gaziler Günü'nü en içten dileklerimizle kutluyoruz. Türkmen Elinin Sesi program ekibi olarak askerimiz, milletimiz ve bayrağımızla yaşayacağımız nice güzel günler diliyoruz.

0: Bir millet düşünün. Vatanı için toprağa düşmeyi şeref, yaralanmayı nişan, mücadeleyi ise bir ömürlük vazife bilen. Bir millet düşünün. Sakarya'nın kıyısında, Anadolu'nun bağrında, Kerkük'ün sokaklarında, Telafer'in tozlu yollarında, Musul'da, Erbil'de aynı ruhla direnen, aynı bayrak sevgisini yüreğinde taşıyan ve ne olursa olsun Türklüğünden, vatanından ve hürriyetinden vazgeçmeyen bir millet. O millet şanlı Türk milletidir. Bugün ise tarihin altın sayfalarına yalnızca bir gün olarak değil, bir ruhun, bir fedakarlığın ve bir milletin minnetinin işlendiği gündür bugün.
1: Bu yıl Kurtuluş Savaşımızın dönüm noktalarından biri olan Sakarya Zaferi'nin 105. yıl dönümünü kutluyoruz. 13 Eylül 1921'de Türk ordusunun kesin zaferiyle sonuçlanan Sakarya Meydan Muharebelerinin ardından 19 Eylül 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'ya Mareşal rütbesi ve Gazi unvanı verilmişti. Böylece 19 Eylül'ü Ulu Önderimizin izinde vatanı için çarpışan bütün gazilerimizin günü olarak kutluyoruz. O günden sonra Mustafa Kemal Paşa artık sadece büyük bir komutan değildi. O, Türk milletinin Gazi Başkomutanıydı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tü.
0: Ne mutlu ki biz Türkistan'dan Kafkaslara, Kafkaslardan Anadolu'ya, Anadolu'dan Türkmeneli'ne, Türkmeneli'nden Balkanlara, Türk'ün şanlı bayrağını dalgalandıran bir

gazilerimizi şükranla anıyor ve ilk türkümüzü dinliyoruz. Asker olup vatana hizmet eyleren ben, Eylül Karabağ'ın sesinden dinliyoruz.

Gazilik sadece bir ünvan değildir. Gazilik, vatan uğruna canını ortaya koymanın, bir yaranın ardından yine de bayrağa bakabilmenin, ben yaşadım demekten önce vatan yaşasın diyebilmenin adıdır. İşte Türk milletinin tarihinde Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Sakarya'dan Dumlupınar'a, Kıbrıs'tan Türkmeneli'ne, günümüzün bütün

0: bütün mücadele alanlarına kadar gazilik ruhu bu milletin sarsılmaz karakteri olmuştur. Ve bugün 19 Eylül'ün taşıdığı bu anlamı yalnızca Anadolu'yla sınırlı görmüyoruz. Çünkü Türk milletinin gönül coğrafyası sınırların çizdiği haritalardan çok daha büyüktür. Bir ucunda Anadolu, bir ucunda Türkmeneli. Kerkük, Erbil, Musul, Telafer ve daha nice Türk yurdu. Bu coğrafyalarda da Türk varlığı tarih boyunca kimliğini, dilini, kültürünü ve bayrağını korumak için mücadele verdi.
1: Ve Türkmeneli sadece bir coğrafya değil, bir kimliktir. Bir varlık mücadelesidir. Ve gerektiğinde canını ortaya koyarak toprağına, milletine ve kutsal değerlerine sahip çıkanların yurdudur. Sakarya'da yükselen ruh ile Türkmeneli'nde yaşatılan mücadele ruhu arasında güçlü bir bağ vardır. Çünkü her ikisinin temelinde de aynı inanç vardır. Vatanından vazgeçmemek, kimliğinden vazgeçmemek, bayrağını yere düşürmemek. Türkmeneli'nin kahraman evlatları zor zamanlarda yalnızca kendi hayatlarını değil, Türk milletinin geleceğini de korumaya çalıştılar. Kerkük'ün Türkçesi susturulmasın diye, Telafer'in sesi kısılmasın diye, Türkmen çocukları kendi kimliğini unutmadan büyüsün diye birçok kahraman mücadele verdi. Kimisi şehit oldu, kimisi gazi. Ama hiçbiri bu kutlu davadan vazgeçmedi.
0: Gazilik nerede olursa olsun milletinin geleceği için bedel ödeyebilmektir. Gazi yaşadığı acıyı değil, koruduğu vatanı anlatandır. Kendi yarısını değil, milletinin yarınlarını düşünen insandır. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında gazilerimizi minnetle anarken, gönlümüzün bir yanı da Türkmen elindedir. Al bayrağın gölgesinde yaşayan Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmen elinin semalarında dalgalanan gök bayrak. Aynı tarihin, aynı kültürün, aynı sevdanın sembolleridir. Türk bayrağının rengi Anadolu'nun bağımsızlık mücadelesini, gök bayrağın rengi Türkmeneli Türklerinin kimlik ve varlık mücadelesini anlatır. Ama gönüllerdeki his aynıdır. Türklük, vatan, hürriyet ve bağımsızlık.
1: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti ise Türk milletinin bağımsızlık iradesinin en büyük eseridir. Atatürk'ün ortaya koyduğu milli mücadele anlayışı, bugün de Türk dünyasının dört bir yanında kimliğine ve geleceğine sahip çıkan Türkler için güçlü bir ilham kaynağıdır. Çünkü Atatürk'ün mücadelesinin temelinde milletine güvenmek vardı, bağımsız yaşamak vardı, milli iradeye inanmak vardı ve her şart altında Türk milletinin onurunu korumak vardı. Bugün başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Harbi'nin bütün gazilerini, Çanakkale'nin kahramanlarını, Kore'den Kıbrıs'a, Karabağ'dan Türkmeneli'ye, vatanın güvenliği ve milletinin geleceği uğruna mücadele eden tüm gazilerimizi ve Türkmeneli'nin haklı davasında canlarını ortaya koyan kahraman soydaşlarımızı saygı, minnet ve şükranla selamlıyoruz. Şimdi ise Tuna Nehri Akmam diyor türküsünü Hasan Özel'den dinliyoruz.

0: Gazi, sen Türk milletinin hafızasısın.
1: Türk annesinin duasısın.
0: Türk evladının gururusun.
1: Şanlı Türk bayrağının altında özgürce yaşayan milyonların teşekkürüsün.
0: Belki bir meydanda, bir siperde, bir sokakta, bir sınır hattında canını ortaya koydun. Ama bugün senin fedakarlığın sayesinde Türk milletinin başı dik yaşıyor. Şehitlerimizin emaneti, gazilerimizin fedakarlığı Türk milletinin hafızasında sonsuza kadar yaşayacaktır.
1: Sakarya'dan yükselen o ruh bugün hala yaşıyor. Kerkük'ten Telafer'e, Ankara'dan Anadolu'nun en uzak köşesine, Türk dünyasının her yerinde aynı gönül atıyor. Aynı tarih konuşuyor, aynı ruh yaşıyor.
0: Bu vesileyle 19 Eylül 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kendisine Mareşal rütbesi ve Gazi ünvanı verilen Cumhuriyetimizin kurucusu, ebedi başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve vatan uğruna mücadele ederek gazilik onuruna erişen tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve şükranla anıyoruz.
1: Türkiye'nin bağımsızlığı için mücadele eden, Türk milletinin onuru için canını ortaya koyan ve Türkmeneli'nin haklı davasında gök bayrağı yere düşürmeyen bütün kahraman soydaşlarımıza selam olsun. Sakarya'dan Türkmeneli'ne, Anadolu'dan Türk dünyasına, şehitlerimize rahmet, gazilerimize minnet, cennet vatanımıza sadakat, yüce Türk milletine sonsuz sevgiyle. 19 Eylül Gaziler Günü kutlu olsun.
0: Ne mutlu vatanı için yaşayanlara.
1: Ne mutlu canını vatan için ortaya koyanlara.
0: Ne mutlu Türk'üm diyene.
1: Ne mutlu Türk'üm diyene.

0: önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyor ki, Türk ordusu dünyanın hiçbir ordusunda seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir. Her Türk asker doğar ve bu ruhla harmanlanır. Destan yazar ordularıyla, vatan yapar toprağı ruhuyla. Ve gazilik, vatanseverliğin, kahramanlığın ve fedakarlığın destanıdır. Bu destanın kahramanı şanlı gazilerimizdir. Onlar tarihimizin yaşayan tanıkları olarak kalbimizde taht kurmuş onur abideleridir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi, gazilik ömür boyu taşınacak bir onurdur. Şanlı bayrağımızın gökyüzünde dalgalanmasına vesile olan, vatan uğruna canını ortaya koyan aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz başımızın tacı ve gönlümüzün hanıdır.
1: Türkmen Elinin Sesi programı ekibi olarak bu kutsal vazifeyi al bayrağımızın ışığında onurla taşıyan gazilerimize minnet duyuyoruz. Al bayraktan gök bayrağı ve Türk dünyasında vatanı için canını ortaya koyan şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet, rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlıklı, mutlu ve uzun ömürler diliyoruz. Tarih boyunca dünyada görülmemiş kahramanlıklara imza atan atalarımızın evlatları olarak bu anlamlı günde gökyüzünde dalgalanan şanlı bayrağımızın altında gazilerimizi bir kez daha şükranla anıyor, İrfan Gürdal'dan Can Türkiye'm eserini dinliyoruz. Haftaya aynı gün ve aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

0: Merhaba değerli dinleyicilerimiz, TRT İzmir Radyosu'ndan sunduğumuz Türkülerin Genç Yıldızları programımıza hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Senem Ersin Genç. Tüm dinleyicilerimize sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Bugünkü programımızda sazıyla ve sözüyle sevgili Görkem Candaş değeri ağırlıyoruz. Hoş geldin sevgili Candaş. Nasılsın? Dinleyicilerimize biraz kendinden bahsetmek ister misin lütfen?
1: Hoş bulduk hocam, teşekkür ederim. Ben 2013 yılında İlk Üniversitesi konservatuara girdim. 2017'de mezun oldum. Şu an bir kolejde çalışıyorum müzik öğretmeni olarak. Bağlamaya küçük yaşta başlamadım aslında ama evde sürekli türkü dinlenirdi. Özellikle işte teyzem falan çok dinlerdi. Beni türküyle falan uyuttuğunu söylerdi falan. Böyle başladı aslında. Her zaman hayatımda türkü dinlemek, söylemek vardı. Lise yıllarında da bağlamayla tanıştım ve kendimi geliştirerek konservatuara girdim. Evliyim, bir kızım var, 5 yaşında. Öyle, bu şekilde.
0: Çok teşekkür ederim. Dilersen türkülerimize geçebiliriz artık. Görkem Candaş Değer ilk olarak Aşık Ruh Saati'den alınan Sivas yöresine ait bir türküyle mikrofona gelecek. Her sabah her sabah dertli esersin.

0: Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Şimdi de Görkem Candaş Değer'in sesinden bir Barak Uzunova dinleyeceğiz. Aman seni seven de sevmesini bilmemiş. Bağlı olaraksa Aşık Özlemi'den alınan Amasya yöresine ait bir türküyü yine Görkem Candaş Değer'in sesinden dinleyeceğiz. Bugün benim efkarım var, zarım var. Değme felek, değme telime benim.

0: Çok teşekkür ediyorum sevgili Candaş. Sazına sağlık, sözüne sağlık.
1: Sağ olun hocam, teşekkür ederim.
0: Türkü yolculuğumuz sözleri Karacaoğlan'dan alınmış olan, müziği ise Erdal Erzincan'a ait bir türküyle devam ediyor. Be felek senin elinden, hem yanarım hem ağlarım.

Programımıza Kemal Algün'den alınan Erzincan yöresine ait bir türküyle devam ediyoruz. Görkem Candaş değer seslendiriyor. Arpa ektim evlek evlek.

0: Sevgili Candaş, çok teşekkür ediyorum. Senden birbirinden güzel türküler dinledik. Programımızın sonuna geldik. Neler söylemek istersin?
1: Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese selamlar. Beni konuk ettiğiniz için de çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun.
0: Değerli dinleyicilerimiz, TRT İzmir Radyosu'ndan sunduğumuz Türkülerin Genç Yıldızları programının bu haftada sonuna geldik. Konuğumuz Görkem Candaş Değer'in sesinden dinleyeceğimiz Aşık Kul Ahmet'ten alınan Kahramanmaraş yöresine ait bir türküyle sizlere veda ediyoruz. Seher yeri nazlı yare, bildir beni, bildir beni. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

0: hasrete gitme. Garip yolcu sen yönünü değiştir.
1: Yine Aşık Dili Ne Söyler bir programda sizlerle beraberiz. Program yapımcımız Ahmet Şenses Beyefendi, teknik yapımcımız Mahmut Dağıstan Bey, ben programı hazırlayan Aşık Nuri Çırağı. Biz size saygılarımızı, hürmetlerimizi arz ediyoruz. Lütfen kabul edin. Bugün çok değişik bir program uygulayacağız. Aşık eşittir atışma. Atışma olmasa aşık da olmaz. Veya halkımız da ya kardeşim bir atışın derler falan gibisine.
2: Bunlar da haklı.
1: Haklılar değil mi? Evet. Bugün de bu işi uygulayacağız inşallah bu programda. İki değerli arkadaşım stüdyomda Sıtkı Eminoğlu, İhsan Yavuzer beraberiz. Efendim iki boy atışma yapacaklar bu arkadaşlarımız. Ondan sonra bakalım Mevla ne diyecek. Evet, bir usuldur. Müsaadenizle arkadaşlarım size bir ayak vereyim eğer kabul ederseniz. İhsan evet. Sana vereyim ayağı. Evet. Sıtkı Usta da nazire yapsın. İnsanlık dediğin büyük mesele. Varıp arkasından yerişmek lazım.

Sağ olun arkadaşlar. İkinizin de ağzına sağlık olsun. Aziz dostlarım, ayak verdik. Bunlar irticalen yaptılar. Zaten Aşıklı'nın özelliği de o. Ezber falan filan yok. Hem çaldılar hem müziğini, melodisini, hem de söz yaptılar. 11 heceli bir sözüne devam ettiler. Şimdi gene İhsan Usta bir ayak açsın. Ancak şey vermeyelim, ayak vermeyelim. Mesela anlaşılmıştır. Demek ki bu aşıklar yapıyorlar bu işi. Buyurun.

Kardeş pop yüzünden işte bize bahane, bana ne, aşık sazı çaldığıma sevindim. Hele ben bu sazı

Evet, sağ olun arkadaşlar, ustalar. Dinlediniz aziz dostlar. İhsan bir cümle kurdu. Efendim, bize emrolunan 5 vakit namaz inanarak kıldığıma sevindim dedi. Sıtkı Usta da çok değişik bir şey söyledi. Buna evrensel mi deriz? Veya kut nasıl deriz? İşte insanın hepsi

0: kardeştir. Size kardeş olduğuma sevindim dedi. Onun için işte ne doğacak ne gelecek bilinmeyen bir hikmet bu. Nereden geliyor, nasıl söyleniyor, söyleyen de izah edemiyor. Evet, çok teşekkür ediyorum her ikisinize de. O zaman Sıtkı Usta, şimdi ayağı sen açman lazım. O sana iki ayak açtı.
1: Usuldandır he.
0: Usuldandır, hem hakkın kalmasın. Usuldandır. Hele iki ayakla siz açın. Beş beşe bir bakak ki bu delikanlı ne söyleyecek.
1: Eyvallah abi.

0: Eyvallah sevgili ustalar, teşekkür ediyorum. Aziz dostlar, bu açılan ayak bina zararlı bir ayaktı. Hem de ayak böyle pek de kolay yapılacak ayak değildi ama her ikisi de gayet güzel yaptınız. Ağzınıza, gönlünüze sağlık olsun. Şimdi efendim bir ayak daha açın Sıtkı Usta. Ehsan Usta'ya bakalım size ne cevap verecek?
1: Ehsan'a bir kafiye bir ayak sen verdin. Bir kafiye de bana bir.
2: Ya doğru.
0: Sana da kafiye verin.
2: İstersen bile bir ufak böyle bir şey bir şey olsun.
0: Böyle bir olsun peki.
1: Yani.
2: Yani millette bile
1: bir olsun. Yani.
0: Yüzünden besbelli Ehsan Yavuzer. Yorulmuşsun. Yorulduğun besbelli.

Eyvallah, eyvallah ustalar, teşekkür ediyorum. Efendim, bir programın sonuna daha geldik. Sevgili Sıtkı Eminoğlu, sevgili İhsan Yavuzer bizlere güzel güzel nazirelerle ayaklar yaptılar. Biz de hep beraber dinledik. Program yapımcımız Ahmet Şinses Beyefendi, teknik yapımcımız Mahmut Dağistan Bey, ben programı hazırlayan sunan Ayşık Nuri Çırağ. Bizden bugünlük, bu haftalık bu kadar olsun. Allah'a emanet olun, tekerinize taş değmesin ve dua ediyoruz Cenab-ı Allah yurdumuza, milletimize, devletimize iyilik ihsan eylesin. Birliğimize, beraberliğimize gölge düşmesin, helal gelmesin. Akıllı deli bu ülkenin çocuklarıyız, hep beraber yaşayalım. Kalın sağlıcakla, Allah'a emanet olun.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. TRT Çukurova Radyosu'ndan yurdumuzun dört bir yanına ve türkü dostlarına kucak dolusu sevgiler. Programı bugün Edip Tekin hazırladı ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Gece ezgilerine hoş geldiniz. Programımıza Nida Tüfekçi'nin İzzet Savaş'tan derlediği Sivas türküsüyle başlıyoruz. Reyhan Ediş sizlerle. Gel ha gönül havalanma, engin ol gönül, engin ol.

Programımız Aziz Şenses'e ait Elazığ türküsüyle devam ediyor. Ali İbicek mikrofonda. Evlerinin önü lale bağdır. Eser bağdı sabah zülfün dağıtır.

Aşık Dursun Cevlani ve Aşık İkrami'ye ait Kars türküsünü Adile Kurt Karatepe söylüyor. Başına döndüğüm, kurban olduğum, ağlar dolanırım yar deyi deyi.

Kadir Kurt Yolu ait Kahramanmaraş türküsüyle Ahmet Günday sizlerle. Maraş'tan bir haber geldi. Dediler ki Merik öldü. Keşke Merik ölmeseydi. Kesileydi elim kolum.

Mehmet Sezgen'in Hasan Durak'tan derlediği Malatya türküsünü Neslin Ayçınar söylüyor. Beni dertten derde saldın, şu gönlümü nasıl çaldın? Mecnunum, Leyla'mı buldum, güzel bu nasıl sevdaymış?

Değerli dinleyenler, programımız Diyarbakır Türküsü ile devam ediyor. Şehmus Esenkuş sizlerle. Benim yârim yaramazdır yaramaz. Ben derdimi desem kimse yazamaz.

Nida Tüfekçi'nin Aşık Haydar Aslan'dan derlediği Amasya türküsünü Zeynep Cihan söylüyor. Eşimden ayrıldım, yamandır halim. Yar fikrimi çaldı, çevrildi yolum.

Değerli dinleyenler, şimdi Ali Rıza Gündoğdu mikrofonda olacak. Gaziantep yöresine ait bu türkü Kazancı Bedi'ye ait. Pınarın başında ben gördüm onu. Güzel sevenlerin bu mudur halı?

Muzaffer Sarı Sösen'in Ali Rıza Bozkurt'tan derlediği Sivas türküsünü Saadet Yılmaz Bircan söylüyor. Ocakta kahve pişirir, gören aklını şaşırır.

Programımız Elazığ türküsüyle devam ediyor. Ahmet Yamacı'nın Suat Bayrak'tan derlediği türküyü Zafer Albayrak söylüyor. Ne feryat edersin divane bülbül, senin bu feryadın gülşene kalsın.

Muzaffer Sarı Sözer'in Aşık Mümin Meydani ve Yorgansız Hakkı'dan derlediği Kastamonu türküsünü İbrahim Can söylüyor. Varın bakın ak yıldız doğmuş mu? Benim vurulduğum yârim duymuş mu?

Gece Ezgilerinin sonuna geldik. Programı hazırlayan Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

TRT Türkü'den iyi akşamlar değerli dinleyenler. Efendim İstanbul Radyosu'ndan canlı olarak sesleniyoruz sizlere. Bizleri radyoları başında dinleyen siz değerli dinleyenlerimize Türkü Evi programı olarak hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyor. Saygı ve selamlarımızı gönderiyoruz. Efendim her zaman olduğu gibi bu haftada sizler için hazırlamış olduğum repertuarımı TRT İstanbul Radyosu'nun birbirinden kıymetli saz sanatçılarıyla birlikte icra etmeye çalışacağız. Sevgili dinleyenlerimiz, bu akşam sazlarıyla bizlere kimler eşlik ediyor? Grup şefimiz bağlamada Okyay Kösegil, meyde Yaşar Taner, kavalda Osman Aktaş, kemençede Umut Ayvaz, garmonda Nejat Özgür, bas gitarda Burak Demir, gitarda Ercan Coşkun, ritim sazda Özcan Gök ve Can Akın bizlere eşlik ediyorlar. Yapımcımız Kerem Bulut, ton meisterimiz bu akşam Birsel Acar, teknik yönetmenimiz Hüsnü Aslan ve ben mikrofonda Hüseyin Balcı sizler için hazırlamış olduğum birbirinden güzel eserleri seslendirmeye çalışacağım. Efendim ilk olarak Ordu Ünye'ye gittik, güzel bir türküyle sizlere seslenmiş olduk. Ne dedik? Ünye'den çıktım başım selamet. Türkümüz Hamdi Tanses, Fethi Gençalioğlu'ndan derlemiş. Sevgili dinleyenlerimiz, türkü yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi sıradaki türkümüz yine Karadeniz bölgesinden Rize'ye gideceğiz. Ne diyeceğiz? Sivri'nin tepesinde vardır cicili taşlar diyoruz. Türkümüzü Emin Yağcı derlemiş. Buyurunuz.

0: TRT Türkü.
1: Teşekkür ediyoruz değerli orkestramıza, güzel bir Rize türküsüyle sizlere seslendik değerli dinleyenlerimiz. Efendim devam ediyoruz güzel türkülerimizle. Şimdi ise rotamızı değiştireceğiz. Sivas'a uzanacağız değerli dinleyenler. Nasip olsa yine gitsem yayla edeceğiz türkümüzü. Muzaffer Sarı Sözen, Talibi Coşkun'dan derlemiş. Buyurunuz.

Teşekkür ediyorum değerli orkestramıza. Şarkı işleye uzandık sevgili dinleyenlerimiz. Nasip olsa yine gitsem yaylaya dedik. Efendim sırada bir Erzincan türküsü var. Küstürdüm barışamam diyeceğiz. Türkümüz plaktan yazılmış. Erzincanlı Şerif'ten. Buyurun.

Evet değerli dinleyenlerimiz, güzel bir Erzincan türküsüyle sizlere seslendik. Şimdi ise rotamızı değiştiriyoruz. Trabzon'a uzanacağız. Trabzon Boztepe'de diyeceğiz. Türkümüzü Coşkun Gök Erol Uzun'dan derlemiş.

Evet efendim, güzel bir Trabzon türküsü okuduk sizler için. Yine Karadeniz yöresindeyiz. Bu sefer ne diyeceğiz? Salina salina suya gidersin diyeceğiz. Türkümüzün kaynak kişisi Cemile Cevher, buyurunuz.

Teşekkür ediyorum. Sevgili orkestramıza güzel bir Karadeniz türküsü seslendirdik. Efendim türkü yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi Sivas Saray'a uzanacağız. Kaleden iniş mi olur diyoruz türkümüzü. Muzaffer Sarı Sözen hocamız Zaralı Halil Söyler'den derlemiş. Sevgili dinleyenlerimiz, bu güzel türkü sizler için gelsin.

Evet efendim, birbirinden güzel türkülerimizle sizlere sesleniyoruz. Kaleden iniş mi olur dedik, Sivas Zara'ya uzandık. Böyle yurdumuzun dört bir tarafından sizlere birbirinden güzel eserlerimizi icra etmeye çalışıyoruz. Karadeniz'den, Orta Anadolu'dan, Güneydoğu'dan, Ege'den. Şimdi yine Karadeniz'deyiz sevgili dinleyenlerimiz. Görele Çavuşlu'ya gideceğiz. Biz hepimiz üç kardeş diyeceğiz türkümüzü. Nida Tüfekçi hocamız derlemiş. Kimden? Ömer Akpınar'dan. Buyurunuz.

Evet, güzel bir türküyle sizlere seslendik. Görele Çavuşlu'ya gittik efendim. Devam ediyoruz yine, Karadeniz'deyiz. Rize'den bir türküyle bu sefer sizlere sesleneceğiz. Kızıl ağaç yaprağı düşer dibine kalır diyoruz türkümüzü. Yücel Paşmakçı hocamız İrfan Ruhi Eren'den derlemiş. Buyurunuz.

0: TRT Türkü.
1: Değerli dinleyenlerimiz, türkü yolculuğumuza devam ediyoruz. Güzel bir Karadeniz türküsünden sonra şimdi ise Orta Anadolu'dayız. Ankara'dan bir türkü seslendireceğiz sizler için. Hepinizin kulaklarında olan bir türkü. Ne diyoruz? Su sızıyor, sızıyor taşların arasından diyeceğiz. Türkümüzü Muzaffer Sarı Sözen hocamız Mücip Arıman'dan derlemiş.

Teşekkür ediyorum, harikasınız. Sevgili orkestramızı bir kez daha tebrik ediyorum. Güzel bir Ankara türküsü okuduk sizler için. Şimdi ise yine hepimizin kulaklarında olan bir güzel türküyle devam edeceğiz. Yıldızeli yöresine gideceğiz. Ne diyeceğiz? Bin cefalar etsen almam üstüme diyeceğiz. Türkümüzü İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği Şubesi Ali Sultan'dan derlemiş.

Teşekkür ediyorum değerli orkestramıza. Bu güzel türküden sonra rotamızı değerli dinleyenlerimiz Diyarbakır'a çevireceğiz. Kaynak kişi İzzet Altınmeşe, türkümüzü derleyen de kendisi. Hepimizin kulağında olan bir türkü, Kar Yağar Kar Üstüne diyeceğiz. Buyurunuz.

Çok teşekkür ediyorum değerli orkestramıza. Harikaydınız. Ellerinize sağlık. Evet efendim. Programımızın tabii ki yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Son iki türküyle sizlere veda edeceğiz. Şimdi ise Yol Havası mı abi? Bu türküden sonra Yol Havası yapalım ve bağlayalım. Çamlı Hemşin'den bir türküyle devam ediyoruz. Kavron Yaylası'nda bir gelin gördüm diyeceğiz. Türkümüzü Nihat Kaya, Yaşar Bildiren'den derlemiş ve hemen önünde küçük bir yol havası sizler için.

Teşekkür ediyorum sevgili dinleyenlerimiz. Bu akşam da bir Türkiye Evi programının sonuna geldik. Umuyoruz bir nebze de olsa gönlünüze dokunabilmişizdir. Başka bir Türkiye Evi programında görüşmek dileğiyle efendim her hareketli bir final türküsüyle sizlere veda edeceğiz. Ne diyeceğiz efendim? Gördüm seni ufağım diyeceğiz. Bizler bir başka Türkiye Evi programıyla sizlerle birlikte olmak dileğiyle diyoruz. Efendim her şey gönlünüzce olsun bu akşam burada emeği geçen tüm orkestramıza ve ana kumanda odasında olan ton maisterimize, yapımcımıza, herkese çok teşekkür ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Görüşmek dileğiyle diyoruz. Hoşça kalın. Gördüm seni ufam diyoruz.

0: benim türküm.
1: İsmim Olgun Demir, garip bir kuşum, bütün uzakta gurbette olanlara gelsin.